0: bağlanışı ve tutaştırılışını işe aşırıp, Şincan'a yardım verişinin belge karakterli terk etiş derecesiyle yardım veriş neticesini şekillendirip, yeni devirdeki Şincan'a nişanlık yardım veriş hizmetinin ülgesini ortak berpa kıldı. Çunçin Şehirlik Partiya Komiteti Teşkilat Bölümü'de iki taraf kadrlarını terbiyeleş, ihtisaslarını almıştırış, teşkili kuruluş, rakamlık teşkilat hizmeti katarlık noktalık hizmetlerini çöğürdüp, çoğunkur pişkar almıştırıp, hemmeyden birdek komulunun ihtiyacı Çunçin'in iktidarını del cahide maslaştırıp, tepekkür ve ideyede özlüksüz yanılık yaratıp, karellik alakalışış, hem türkü buluş mekanizmi ornitip, türleştirip, tizimlikleştirip, emelileştirişke türkü bulup, İhtisaslı arkalık Şincan'a yardım veriş hizmetinin yukarı pelledin başlanışına kapalet kılıdığalıkını bildirdi. Çunçin Şehirlik Mağarip Komiteti'de iki taraf hukukçuda koşuyonu kuruluşu, Ela Süpetlik Mağarip Baylıkı'nın ortak behirleniş, Toluk Kurs Mekteplerinin işki has mezmuni kuruluşu, yaşlar, ösmürler medeniyet almıştırış katarlı hizmetlerini birlikte tetkik kıldı. Çunçin Şehirlik Mağarip Komiteti dikkatini kumulunun ihtiyacını merkezleştirip, uzak ünümlük alakalışış, hemkarlışış mekanizmini yanımı ornitip ve mükemmelleştirip, Şincan'a mağarıp arkalık yardım veriş hizmetine yeni bösüş hasılı kılıdığalıkını bildirdi. Çunçin Şehirlik Partiya Komiteti Teşvikat Bölümü'de Çunçin Kumul iki taraf Xi Jinping medeniyet ideyasını ameliyat körsetiş, Çunhua Milleti ortak gavdesi yanını müstehkemleş ve tarihi medeniyetini koğdaş, onunla varis kılış, ammavi medeniyet mulazimeti, medeniyet kesbini masterakı kıldırış katarlık noktalık hizmetlerini çöğürde fikir almıştırdı. İki tarafının Şincan'a nişanlık yardım verişini vasıtı kılıp, İşkicay teşvikat ideye medeniyet hizmetinin çoğunkur yuğurluşu, mas terakiyatı türkü bulup, köp tereplik, köp katlamlık, ken sahelik Çunçin kumul medeniyet almıştırış hemkarlık yeni endisini bütün kişiden berpaklışı gerekliğine aydınlaştırdı. Çunçin Şehirlik Sahiye Sağlamlık Komiteti bilen söhbetleşken de, iki taraf dikkatli kesbi peller kuruluşu, ihtisaslıklar koşulunu yetiştiriş, asasi katlamının diagnoz koyuş, davalaş seviyesinin derecesini östürüş katarlık cihetlerge merkezleştirip, davalaş arkalık Şincan'a yardım veriş hemkarlık yirik planını tetkik edip planlayıp, umumi nişan ve konkret tedbirlerini aydınlaştırıp, Çunçin kumul işkicayının noktalık sahelerdeki maslışı hemkarlışı da yeni bösüş hasıl kılıp, yeni netice ünümlü kolgu keltürüşüge türkü boladığalıkını bildirişti. Çunçin Şehirlik Terakkiyat İslahat Komiteti da işki taraf rayon hemkarlıkını çoğunkurlaştırış, terakkiyat asasını puhtalaş, yokur süpetlik terakkiyatı küş koşuş katarlık noktalık hizmetlerini çöğürdüp, çoğunkur fikir almıştırdı. İki taraf birdek, iki cayının terapiyat özellikine toluk tayinip, yirik plan arkalık yetekleş, kesip arkalık türkü buluş, hemkarlıktan tereklik rolünü tekme yakışı cari kıldırıp, Şincanlık yardım veriş hizmet uğurlaştırmasını sicil elalaştırıp, Çunçin kumul yardım veriş bilen hemkarlıkını birleştiriş hizmetinin süpünü östürüp, ünümünü aşırış. Derecesini östürüşke bütün küş bilen türkü bulup, kol tutuşup Şincanlı nişanlık yardım verişinin belge karakterlik neticesini berpa kıladığalıkını bildirdi. Bu mezgilde Kumul Şehirlik Partiya Hükümet Vekilleri Ümiki yine Çunçin Halkara Eşya Obroti Tügün Rayonu İşki Kurukluk Halkara Eşya Obroti Tügün Körgezme Merkezi, Tuancı Kenti Yük Sandıkı Merkezi Ponkiti, Çunçin Tügün Porti Kesipler Rayonu Halkara Eşya Obroti Tügün Körgezme Merkezi, Çunçin Meyvelik Bağ Koçisi, Çunçin Mingyökülü Tecrübe Hanısı, Çunçin Cihan Pen Teknika Çeklik Yerkiti, Şen Çınşan Şehir Yanılaştırı Katarlık Caylağı Berip Tekşürüp Tetkik Kaldı. Kumul Şehirlik Halk Hükümeti, Çunçin Şehri, Liangjan Yeni Rayonlu Halk Hükümeti, alakadar karxanalar bilen hemkarlık gelişimi imzaladı. Zeng Jian, Zhang Chaolin, Liang Feng, Zhang Zhixian, Hürriyet Doşur, Tıng Chunlin, şehirge bivasit karışlık alakadar tarmak orullarının mesulları katnaştı.
1: Stansımız haberi. Bu yıl kirgandan buyon davlat elektr toriya qumul tok bilan ta'minlash shirkati tok taqsimlash to'rini raqamlashtirib, tipini o'zgartirishda sijil izlanib, avtomatlashtirib o'zgartirishni tezlatish, aqliy ixtiyorli qo'llanishni cho'nqirlashtirish orqali tok taqsimlash to'rining yurishi va boshqaruv saviyasining yangi pallaga ko'tarilishiga turtki bo'ldi. Hozirgacha qumul elektr torining universal tok bilan ta'minlashdagi ishonchlik nisbati 99.950 Shinjiang bo'yicha oldingi qatorga o'tib, xaridorlarning tok ishlatishdan rozi bo'lish darajasi sijil oshdi. Yakında Dövlət Elektr Toriya Qumul Tok bilan ta'minlash shirkati 10 kilovoltluq Beychun 1-2 liniyasidagi 2 avtomatik tok uzgichni o'rnatish va ishga kirishtirish xizmatini o'ng'ishtoq tamomladi. Bu Ivirg'ul rayonining tok taqsimlashni avtomatlashtirish qurilishi sur'atining yana bir qatim tezlatilib, tavallikdagi aholilar va korxonalarning tok ishlatish ishonchliligining ko'rinarli yuqori ko'tarildiganligidan darak berdi. Tök taksimlash turi turlik qogdash parametrlarini bekitib boshqurish qiyin bo'lish masalasi uzundan buyon bu sohadagi bir qiyinchilik bo'lib, bu masalaga qarta davlat elektr turi qumul tok bilan ta'minlash shirkati tök taksimlashni qogdash parametrini

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etkili haberler programımızda başlayınız.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, yakışımızlar, etkili haberler programımızda anlaşmalarını karşılayalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 21. günü, Perşembe. Dehqonlar kalendarı boyunca 4. ayının 5. günü. Saraton ısıqı mevsimi. Aval bu kıtımkı programımızdan asası mezmullarını tanıştırımız.
2: Şincan yeşilliğini kengaytish, yeşilliğini yaşnatish, yeşilliğini qoğdashni sijil olğa surib, Taklimakan qumliqidagi yeşil mudofiya belbog'ini texmo kengaytish, texmo puxtalashni amalga oshirdi.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdash Nazaratchilik Guruhi 11-nji turkumda amma paşqilgan 50-yata arziya telovisini Avtonom rayonning bejirishiga topshirdi.
2: Atanın rayon öy-cay mulazımatının süpütünü özdürüş üçün öy-cay mulazımatırki gevdilik meselelerini tüzeşerikdini umum yüzlük kanat yaydırdı.
1: Sayahatçilik avat pesinin yetip gelişi bilen Atanım rayonunun her kaysi aylardaki menzir rayonları, menzir nuhtları, sayahat mahsulatları təminatını sicil beyitdi.
2: Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının qut belgisi Tong-Tong bilen Şinşin ürümçi çoğun bazar piyadlar koçısıqı uğrulaşdı.
1: Sayram Köli Mənzir rayonunda 5. ayının 20. günündeki öyülünüşünü tızımğa aldırış yukarı dolğunu görüldü.
2: Əmdi xəbərlər anlanla.

Hangnong Yezgilik Pantechniksi Cheklik Şirketining Masuli Zhou Yunfeng Mundaqdiri. Lopnor Kendri ve Sök-Sök Çatqalını Birleştirip Östürüş Usulü Arqılıq Borandın Mudapiyalınıp Qumını Turaqlaştırdıq. Bu otçöp katekçi tosqi borandın mudapiyalınış, qumını turaqlaştırış, şamal süretini astıltış rolunu oynap, yepinci ösümliklerini qoğdaş ünümüge yettik. Pantexnika arqılı kuvvet koşuş, qum tezgilleş qaydısını özgertken bolsa, texnikide yenilik yaratış, qum tezgilleş ünümünü aşırdı. Xotan viloyatida Beidou yol başlaş sistemisi orantılgan maşina 5 sekundda bir tüp kölçettikdi. Aqsu viloyatining baynahiyasidagi qum tizginlash korxonasi yo'lga qo'ygan cho'nqir cho'nak bilan tez cho'nakni giralashtirish usuli ko'chatlarning tutish nisbatini aslab oshirdi. Baynahiya Yuxin dehqonchilik o'rmonchilik taraqqiyoti cheklik shirkatining bosh mudiri Jang Xauran undaqdiri. Bultur tutish nisbati 30-41% edi. Bu yil 70-80% yetdi. Tuproqni yaxshilash, sug'urish bilan o'g'itlashni bir gavdalashtirib, temitib sug'urish orqali tutish nisbatini oshirdik. Abdonom rayon moliyasi arili 1 milliard yuan maxsus mablag'i ajratib, qumdan mudofiyalanish

0: 19-nji liniyasi Moğol köre 10 su taşyolidagi tizginlama qurilish g'arbiy Tianshan olayda uzun toneli qurilishi meydanida mashinalar gurildab mashg'ulot qilsa, ishchilar oldirish ishlayotdi. Bu yerda sol, o'ng, yon tonelni qezish xizmati sijil olg'a surilyotdi. Birinchi to'xtam bo'liki turining muavin direktori Liu Yusheng tonish turib mundaqdi. G'arbiy Tianshan tonelining uzunligi 15.7 kilometr, eng cho'ng ko'milish cho'ng'irligi 2365 metr. Dunyodagi eng cho'ng'ir ko'milgan yuqori darajali tosh yo'l toneli, shundaqla mamlakatimizdagi muzliqdan o'tadigan tunji birinchi darajali tosh yo'l toneli. O'ng sol g'ol tonel bilan yon tonelni teng qezish loyihasini qo'llandik. Yon tonelni 5.6 kilometr qezib bo'ldik. Moğol köre 10 su taş yolunun uzunluğu 232.7 kilometr. G'arbiy Tianshan olayda uzun toneli qo'sh yo'nalishda 4 avtomobil qatnayaladigan birinchi darajali taş yo'l o'lchimida. Boshqa yo'l bo'laklari qo'sh yo'nalishda 2 avtomobil qatnayaladigan ikkinchi darajali taş yo'l o'lchimida yasalyapti. Nöbette 1400'ın artıq işçi tör nəx meydanıda ciddi kuruluş kılvatıdı. Yol uli kuruluşunun 96%'ın köprəki tamamlandı. Köy baskıçı kırdı. Devlet yolu 219. liniyası Moğol köre 10 su taş yolu kuruluşu türü komandalıq ştabının muavin komandanı Zhou Yilei bütün liniyanın 2027 yılı bütüb katnaş başlaş planlanğalıqını tonuşturup mındaq dedi. Şinjanda Tianshanni kesip ötadigan yana bir tosh yo'l ko'payadi. G'ulji shahri bilan Oqsu shahri aro avtomobillik qatnash musobasi 440 nech kilometrga qisqarib, ommaning safar sharoiti yaxshilanadi. Janubiy Shinjang bilan shimoliy Shinjang aro qatnashning ravonligiga yana mo turtki bo'ladi.
1: Shinjang yaxshi joy.
2: Tansımız haberi. Sayahatçilik avat peslinin yetip gelişine ergişip, Abdınım rayonunun her kaysi çaylarıdaki menzir rayonları, menzir nuhtları, sayahat mahsulatları təminatını beytip, sayahatçilerini teximi puhadın çıkıca oynaş imkaniyetliği yıkıldı. 5. ayının 19. günü çıtın burun, Dörbülcü nahiyesinin Maralsu bazırı Cavur Kezin kentideki Yümeyren cilgısı da Yümeyren gülzarlıkını bəhuzur sayahat kılış başlayımlıq mədəniyet sayahat pahaliyeti ötküzüldü. Caycaylardın kəlgən sayahatçılar Yümeyren cilgısının güzel amaşa kılıplı kalmay naxşı usul nomorları, dövlət cəvhri, şiçü teatrı qatarlıq, esil ədibiyat sənət nomorlarından hazırlandı. Faaliyet yana leglek uçuruş, süretki tartış ziyaret kılış, mezlik tağımlar uçuruşçudan ibaret 3 yon özgüce rayon tesis kılıngan bulup sayahatçilerinin sayılı sayahat duyguğusunu beyitti. Sayahatçı Şüyin Şin ındahtırı. Benzir sebek güzelken edebiyat senet ömüki esil nomurlarını elip kaptı. Nek meydanda yana leglek uçuruş, daka kılıp süretki düşüş, mezlik tağımların tetiş katarlıp mol faaliyetler ötküzüldü. Tekes nahiyesindeki Tayji Tan meydanında her günü çüştüm burun saat 10'dan aşkandı ötküzüldüğün 8 kırlık şehir dervahasını iç murasimi Nurgun sayahatçını celip kıldı. Dumbak sadasıga ergişip artistler sep bulup meydana çıkıp Tayji oyunu koyuş, bəxtiləş qatarlıq faaliyetlerini tert boyuca kanat yedirdi. Sayahatçılar kalç peytlerini kamera arkalı hatırladı. Xınalik sayahatçı Zhang Xuyang mındak dedi. Baya oyun gördük, bu yerdikler naid kızgın, menzirim o intayın güzel əm alay diken. Tekes nahiyesindeki 8 kırlık şehrinin ticaretini üstüge alğıcı tərəb, Şinjan, Changming Shidai, Sayahat Fən Texniki Çeklik Şirketi Keçib Olmaz Şehir Oyun Qoyuş Bölümünün məsuli Batime Nurbaqıt Muhbırgımın dağıtıdı. Şehir dervasını iç mürasimini kiyalaştırıp, mürasiminin hazırlığını işçallıqı ve medeniyetinin təsirlendiriş küçünü üzliksiz aşırıp, daimlaşkan yukarı sifatli medeniyet sayahat faaliyetleri arqılıq sayahatçilerinin sayahat kiliş təsiratını beytimiz. Bu mezgilde Mori Nahiyesinin Eginbulak Yezisi, Yöliyandi kenti, Seyzugu kenti qatarlıq çaylarda memleketinin herkaisi çaylardan gelgen sayahatçiler güzel sehra menzirsiden hazırlanğaç, özgüce dehkalları mezlik tağımlarını tetip, hakiki sehra kaynam taşkılıqını toluq es kıldı. Sayahatçı Wang Mei Yamın dağıtıdı. bu yerdeki tağ boylap yasalgan taş yolunun güzel manzarası ve ananevi kentlerden hayran kaldım. Olup mu Seyizgo'daki sanatkarlar kenti hem sahra örüp adetlerine hem medeniyet pırıkkığı iyiyken. Morina hiyasının Eginbulak hiyası yakında Şincan işçi sırtıdaki Nurgun Sayahat Kooperatifi öz avtomobil sayahati cemiyeti Dalı Kulubu bilen hemkarlık orantıp sayahatçılar menbesi yollarını yanımı kenaytıp Serhıl sayahat liniyası ve medeniyetin yeskileş türlerini yolga koyup Sehra sayahatçılıkının süpitini aşırıp derecesini östürüşk türtkü buldu. Morina hiyasi Eginbulak Yezlik Partiya Komitetinin muavin şujisi Yez başlığı Guzhen Tau ındaktırı. Yöleğindi ananevi kenti Seyizgu sanatkar.

to ortak kevdisi inanı müstekemleşini asasi liniye kılış gerek. 2020 yılı 9. ayda 3. kıtımlık Merkez Şincan Hizmeti Söhbet Yığınıda Başvici Xi Jinping Şincan'ın medeniyet arkalık uzaklandırışını oturuğu koydu. Bunun da siyasi cihetten kalıptın itiraf kılış, kişiler kalbinin mayıl buluş bu maslık meselesini tüpten hakiki hal kılış maksat kılıngan. O mundaq tekitildi. Çunhua milleti ortak kevdisi inanı müstekemleşini asasi liniye kılıp, her kaysi milletlerinin büyük iştbaklıkını üzüksüz müstekemleş gerek. 2021 yılı 8. ayda Merkez Milletler Hizmeti Yığınıda Başvici Xi Jinping mundaq tekitildi. Çunhua milleti ortak kevdisi inanı müstekemleş, yeni devirdeki partiyanın milletler hizmetinin tutkusu. Barlı hizmetle dikkatini onunla merkezleştirişi gerek. 2022 yılı 10. ayda partiya 20. kurultayı dokulatıda mundaq görüstüldü. Çunhua milleti ortak kevdisi inanı müstekemleşini asasi liniye kılıp, milletler meselesini hal kılışının cüngoçu doğru yolu da katli tavrenmeymenip, milli rayon avtonomiya tüzümede çıngdurup ve onu mükemmelleştirip, partiyanın milletler hizmetini küçeytip ve yakşılap, milletler iştbaklıkı terakiyatı işlerini umumyüzük algı sılcıdış gerek. 2023 yılı 6. ayda Başvici Xi Jinping, İşki Mongol avtonom rayonunda teşhürüştü bulun, İşki Mongol avtonom rayonunda teşhürüştü bulganda mundaq

liniyası. Şundakla milletler rayonlarının türlü hizmetlerinin asası liniyası. Cumhur milleti ortak kevdisi yine devletinin birlikinin ulu. Milletler istihbaklıkının asası, menevi küşünün ceni. 2025-ci ile 9-cı ayda Başucu Xi Jinping, Merkez Vekiller Ümükini başlayıp Ürümçü'ye gelip, Şincan Uyghur Abdunum rayonu kurulgalıkının 70 yıllıkını tebrikleş faaliyetine katlaştı. Hem Cumhur Milleti Ortak Yavcısı yığını müstekemleb, sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kurup çıkaylı edip beğişlimi yazıp verdi. Medeniyet milletinin yıldızı. İdiye devrinin mayaki. Xi Jinping medeniyet ideyesi Cumhur Milletinin ötmüşü, hazırı ve kelgüsünü düşünüşünü aşkış bilen temelidi. Şundakla Şincan'ın medeniyet terakkiyatı ve iştibaklığı terakkiyatı yönünüşünü enek görüstüp verdi. Medeniyet işlerini güllendiriş. Xi Jinping medeniyet ideyasını çoğunkır ögünüş, izçillaştırış, emeliyleştirüş, Cumhur Milleti Ortak Yavcısı yığını müstekemleş, bir sistemli kuruluş. Bizden tövendeki birkaç cihetten maskademde algısıl yetişimizde doğru geliyordu. İdeologiya hizmetinin partiyanın bir türlük intayın muhim hizmeti işgelikini əsli için saklap, partiyanın ideologiya hizmeti teşebbüskarlık hukuki, söz hukukini puhta ilgilişimiz gerek. Devlet ortak tel yazıkını kenayetçi salmıkını zor aytip, tel ortaklıkı arkalık kalıp ortaklıkını, tağdır ortaklıkını ilgiri sürüşimiz gerek. Şincan'ın medeniyet yadkarlıkları çoğun rayonu buluş evzelikini cari kıldırıp, tarihini sözlütüp, medeniyet yadkarlıklarını sözlütüp, beş karaj, beşini kalıptın itirap kılıç terbiyesini sicil kanat yedirişimiz gerek. Ko İnlon medeniyet katarlık Cumhur medeniyetinin alahidliki ve Cumhur milleti obrazını namayan kılıdgan kımmetlik idivi baylıklarını çoğunkır kızıp, bayan kılıp ve çöndürüp, bütün cemiyette Cumhur medeniyeti asası yerini tepsili bayan kılışımız gerek. Medeniyet tüzümlü mekanizmi ıslahatını çoğunkırlaştırıp, medeniyet işleri ve medeniyet kesbinin gülünüşü ve terakkiyatını sicil algısıl citip, köp katlamlıq medeniyet mesulatları bilen təmirleşini zor aytip, ımvi medeniyet mulazimte sistemisini takamullaştırışımız gerek. Sayahatçılıkning arlışış, almaştırış, yuğurlışını ilgiri sürüş rolini cari kıldırıp, medeniyet bilen sayahatının yuğurlışını ilgiri sürüp, sosyalistik ilgar medeniyetini zor güç bilen evci aldırıp ve ravajlandırıp, her millet amının zamanvi medenilik kuçak içişiga türütkü buluşumuz gerek. Şincan'ın ilgiri, Cungo bilen Garip'nin medeniyet almaştırış tügünü buluş tarihini canlandırıp, teklif kılış, sert kıçkırış salmıkını zor aytip, medenilik almaştırış, öz ara örnek iliş davamıda Şincan hikayesini yaxşı sözleşimiz gerek. Hazır yolda Xi Jinping yadroluk dike partiya merkezi komitetinin küçük rehberliği de Şincan

0: radio anlayıcılar. Şunun bilen bu katımki Cunkan'ın teşvikatı programımız Mışa'da ahırlaştı. Hayır, hoş vakit olaysınlar.
1: Milletler İttifakı terakiyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
2: Ahletni halganç taşlamak, doğru cayığa koysak yeni baylıkka aylanıdı. Ahletni türge ayrışını teşebbüs kılıp, güzel yurt makam kurup çıkaylı.
3: Ey, mana değme. Ma aldımdık adaş, ne mantak mamaydı kandı. Ey, yol yeni dosuldu mana.
2: Her günü okşaş bulmağın sınaklağı düşkünüzsüz. Abdumobil heydigende aldırak sallı kımman, çeçilman.
3: Işık geç kılgan buldum de. Abla, kızıl çırak yandıgan buldu. Vay, tezirak kaydep kütüpek et eyçü.
2: Her dakikada, her kıl tallaşkı düşkünüzsüz. Abdumobil heydigende talay sınaş psikikisi de bulman.
3: Seferge çıkanda bir hatarlıkını birinci uğruğa koyun.
2: Özünüz ve ailenizi kiler üçün Abdumobil'ni bir hatar heydeşini tallan.
3: Bir hatarlık yeni turguzup, vaxtlik turmuşunun işkini açaydı.
4: Jonga milleti ortak gövdesi engine müstehkemlep, milletlerinin ortak ittifaklaşıp küreş kılışı, ortak güllenişi, ortak terakki kılışını ilgeri süreyli.

Hürmetlik radyo amaçlar. Qoğulluqdik barınla programımızdan yaqtırıp anışınlarını kızgın karşı alımız. Ben Bilal Canqar. Radyo amaçlar. Biz bu kıtımkı programımızda aval, ögünüş sahibimiz boyunca bəxtlik ayarlarının sıray mavzuluq makalını anladığımız, qanamsızlık kıtımla növetlik makalıdır bozsun.

özünün öz bitilişine ähmiyet berdi. Özü ve balalarının öz bitilişinden okşayışla muhim işkerlikini bildi. Ağızı tatlıq buluş. Ona ailede kabiliyetlik boğan seri balısı şunca horun bop kalıdı. Balının öyde heş kandak iş bilen karı bulmaydı. Hemme işini anısının kılıp bir işini ümit kılıdı. Aciz körünüdüğün ağızı tatlıq ayılarının erleri köp balada bek işyan kılıdı. Balalarımı bek iş ufkudu. Ailesimi nispeten inak buludu. Şuna muhabık maktaş ve minnettarlık bildiriş. Erle ve aile azalarının öy işlerine kılış aktiflikini azallı kozgıya alaydı. Ağızı tatlıq buluş, emliyatı anılanın akıl parası bulup, balının öz biyetlişiği boşluk, aile azalarının özünün ifadilişiği pürsel, özüge bəxt atakılıdı. Ama Adem'in öz iktidarını körüstüş imkaniyetiği iyi kılıp, aile azalarının mesuliyet duygusunu yitildirdi. Hem bütün aileni tekimi yakşı uyuşturdu.

radio anlayıcılar. Tövende kanun tüzüm mümbiri sahibimizde sayahatçı karting otomobili haydab otomobil egisinin eğer yarılınışını keltürüp çıkardığı mavzuluk delo misalını anladığımız.

avtomobilinin orqa sandığında oturup yo X'nin yolga çıkıp aydışığa komandanlık kılgan. Onun özünün yarınış akıbeti kelip çıkışı da zor hatalıqı mı? Şuna asaslıq cevapkarlıq ne? Yani 80% cevapkarlıq ne üstü geliş gerek. Yo X kuramığı yetken kişi buluş süpüti bilen Çay X onun karting avtomobilini haydab taş yolga çıkışığa komandanlık kılgan tağdırdı mı? Cemiyetki adetki közetişki asasen murad kılış gerek idi. Onun üstüge yo X asasi yol katnaş bexaterliki bilimlerini məlum derecede düşünüdü. Karting avtomobili taş yolga çıkkandan kiyen payda buluş ihtimalı boğan bexaterlik yoşurun xapını adın köreliş gerek idi. Şunun bilen bile yo X karting avtomobilini haydi gücü. Onun avtomobilinin bexater yürüyüşüge kapalı kılış mecbur itiba. Onun haydaş hareketi bilen Çay X'nin yarın işi oturusu da sebep netice münasebeti ba. Şuna koşumcu cevapkarlık ne? Yani 20% cevapkarlıkını üstü geliş gerek. En ahırda sot mekimisi bu diyalogdaki delil ispatlağı birleştirip, Çay X'nin türlük ziyallarını bekitkenden kiyen, Yo X'ni cevapkarlık nispeti boyca Çay X'ge 250 min yuandan artık töleşke hüküm kıldı. Yo X kayıl bulmay, Ürümçi şehirlik oturuqlıq sot mekimisi'ye narazılık arzı sundi. İkinci sot kıvıcı sot mekimisi'ye gen paketli ayınık. Kanunun tedbihlişi toğra deyip qarab, Yo X'nin narazılık arzını rad kılıp, əsli hükümünü küşke ige kılış doğrusu da hüküm çıkardı. Suadiye asker kişi. Karting avtomobili köngül eşitörü ticaretçisi buluş süpüti bilen, olağının haydaşkı katlaşkan istimalçılığa karta bir xatarlık kapalı kılış mecburiyeti buludu. Bu konkret monolanı öz içi kalıdı. Bexaterlik ölçümüge uygun kilidgan avtomobil bilen təminləş. Kəsbi başlamçılıq qıvıcı, ya ki yetekçi səpləş. Haydugiçilərini layaqatlik muhabisət cabduqı bilen təminləş. Həm taqaşını tələb qiliş. Toluq bexaterlik əskertmesi veriş və yetekçilik qiliş. Ondaq bombaydikən, istimalçılarının töləm cavabkarlıqını üstüge elib qalmay, yəni özünün ziyanğı uçuruşu da asılsıq cavabkarlıqını üstüge elib qalıdı. İstimalçılar, istimal faaliyeti de ticaretçilerden ticaret genişkisi bilen təminləşini aldın tələb qilişi. Köngül içi törlərinə qanunluq ticaret suarını bay yoxluqını təkşürüşi. Həm türdeki köngül içi əslərlərinə təkşürüşdə layaqatlıq boğalıq bəlgis qatırlıqlarının bay yoxluqını təkşürüb, yoşurun bexatərlik xəb-xatırının ortaq aldın elişi gerek.

oylarda daim köreladığan parazit kurut keserlikinin aldın iliş ve yok diş. Birinci, köp köreladığan parazit kurutlarının türleri ve keserlik alameti. Ten sertede payda buladığan parazit kurutla. Ten sertede payda buladığan parazit kurutla koynan ten sertede, baş kısmıda, ya ki burun boşlukta parazit yaşaydı. Koyga okşamıgan derecede ziyan yetküzüdü. Koynan yungi köplep tökülüp getirdi. Tere kızırıp işiydi. Yallıklanıdı, yerindaydı. Adette salca, kana, koy çivin katırlıkla köpüşüraydı. Salca. Salca adette parazit hocasının ten sertede yaşaydı. Parazit hocasının kenini şorap ya ki tiyerinin kepeklerini, yungini yap ayet geçirdi. Bunun bilen parazit hocası da uzaklık yetişmezlik, tiyeri yalugu katırlık alametle körülüdü. Eğer boğanda parazit hocasının hareket ıktidarı da öreylik paylaşının iş ahvali körülüdü. Onundan başka salca çekiş yeryanı da leymo kesili, orman mıngı yalugu, salcıdan yukudugan gemorak kızıtma, əsvəli kezik qatırlıq, adem və çarvı ortaq yuqumlanıdığan keserlərini payda qılıdı. Salca 6-dən 32 səlsiyə qradus şəraiti yaşay alaydı. Köpüncə çatqallıq, ormallıq, baxmıcılıq fermisi, yaylaq və qotandı payda buludu. Pəsil xarakterlik keserlik hesablanıdı. Ət yaz, yazda hava temperaturası yuqri, öl yığın köp, muhitnin nəmliki yuqri boğanda salcı köplə payda buludu. Koy topu asalı yuqumlanıdı. Eğer vaxtıda baykımay, vaxtıda tedbir kullanmasa, ken kölemde tarkılıdı. Kana. Adette kotur kanısı ve kıçıqa kanısı köprek görülüdü. Adette kotur kanısı ve kıçıqa kanısı köprek görülüdü. Kotur kanısı. Kotur kanısının ziyniği uçurgan orunda əsve payda buludu. İşip kalıdı. Kanı mangan iz payda buludu. Kanı izinin ahırkı uçuda kanını köygül buludu. Kotur kanısının en roşen alamıtı bolsa, kana parazitlanğan orun kıçışıdı. Bu asıslıqı, bu xil kana hareket kılanda payda kılıdıgan mekanikilik gıdıklanış ve koynan bu xil kana acırtıp çıkarğan madıq bolğan sezgörlük edin boludu. Kotur kanısı keçide hareket kılıdıgan boğaşka yukumlanğan koylada aşıdı. Kıçışkak kanısı. Koylada kıçışkak kanısı payda boğandan kiyen koynan terisini gajılap yap oyman kıp koydu. Hem oyman içige tukum tuğudu. Asıslı koynun baş kısmı, kulak tüvi, cavgıyı, köz kuyruk katırlık oraları da parazit yaşaydı. Eğer vaktide davalımsa, cavgay şel veriş, iştahası tutuluş, bargan siyer oruklaş, kulaktan yırın ekip kakaş peyda buluş, kulak anlamaz katırlık akıbetle ekip çıkıdı. Keyince pütkül bedenge tarkılıp,

Yolada parazit yaşaydıgan kurutla. Üçey yolada yaşaydıgan parazit kurutlardan asaslıkı şorguçu kurut, jeplik kurut, tasma kurut katarlıkla bulup asaslıkı ilmek meddi kurut, sazansıman meddi kurut, köprek körüldü. Bakmıçılıkta adette köpkıl parazit kuruttan arılaş yukumleniş ahvali körüldü. Yukumlanğandan kiyen parazit kurutla üçey yolada köplep uzuklu maddalarını sümürdü. Şundakla tok olma, əzalarını ziyanğı uçurtup, yalluq payda kılıdı. Kesel payda boğan dəslepki mezgilde roşen kesellik alamıtı bulmaydı. Ahırkı mezgilde koyladı özp yetilişi astılaş, kan yetişmezlik, korsak köpüş, hem korsak ağırış, oruklaş katırlık alametle görülüdü. İğırlaşkanda normal hareket kılışıga ve yem yiyişigi təsir yetudu. Hatta kesellik iğırlaşkanda ölüp getudu. İşki əzaladı parazit yaşaydıgan kurutla. İşki azadı parazit yaşaydıgan kurutlardan asaslıqı jiplik kurut ve jigar şorguç kurut bulup adette koynun jigirde, öt yolu divarda, ya ki kanayçı divarda parazit yaşaydı. Köpiyeş, özp yetiliş yeryanı da jigarının işki kılık zahimlendirdi. Jigar tokulmasının sırtkı yüzde nurgulluğun kurut izi payda buludu. Öt yolunun elastikliği tövelleydi. Jigar toluklaması içi de jigar tokulması içi de köp miktarda qoŋır ranglik suyuqluq, yoki qaramtol qoŋır ranglik qurut teni payda buludu. Parazit qurut sani köp bolsa, öt neytisi tosulup qalıdı. Hatta yerilip ketidi. Şunun bilen içki azalada münasip kesellik özgeriş körülüdü. Jiplik qurut ve jigar şorguç qurut, yem kaşak menbelik parazit qurut bulup, yem yiyiş ve su iç jeryanıdı yukup parazit yaşaydı. Jigar şorguç kurutnan xaltılıq leçinkisi kölçek ya ki eriqt köpüydü. İt müşk qatırlıqlanı arılıq parazit xocis kılıp yaşaydı. Hem arılıq parazit xocis deni de cinissiz köpüydü. 5-6 ayda köplep köpüyüp 5-6 ayda köplep köpüyüp eriq kölçek tarqılıp yaşaydı. Koyunu bulaq suyu, eriq suyu ya ki köl suyu da suğarganda koygu yuk parazit yaşaydı. Kan suyuklukı da parazit yaşaydıgan kurutla. Kanda parazit yaşaydıgan kurutladan babziya kurti, alkısman taylor köydürgü kurti ve koş sporalıq bazırya kurti, babziya kurt katarlı.

Yemkaşakke parazit kuru tuhumu arılışıp gelişten sakın iş gerek. Bulup mu koylağın nem, kökürüp süpütü özgergen yemkaşaklarını bir işten. Şebnem teki kurumağın o çöplerini bir işten sakın iş gerek. Kana. Kana adette koyunun yüngü şalan yerde parazitin dağın boğaşka, koyunun yüngünü kırkıp bulup, 15 günden kiyen, koyunun 0.15%'lik dibey çoğun eritmesi de. Ya ki 0.15%'lik Jing doling susman doğrusu da, ya ki 0.15%'lik Shin doling susman doğrusu da vandılaş gerek. Vandılığında doğru suyuklukların temperatürüsünü 30% etrafı da 30 vandılığında doğru suyuklukların temperatürüsünü 30 gradus etrafı da kontrol kılış. Her kıtım birden iki kıtımdan tekrar 2-3 kıtım vandılaş. Her kıtımlık vandılaş ağırlığı 5 gün etrafı da buluş gerek. Bunundan başka 2.10-3%'lik kan yoktuş eritmesinden yemi buludu. Bu kıl duvarını her yıl et yazda 3. aydan 4. ayda, küzde 9. aydan 10. ayda bir kıtımdan pürkse ünümü yakışı buludu. Salca. Salcanın yoktuşta tergi okul uruş, ya ki ten sırtığa doğru pürküş usulunu kullansı buludu. Tergi okul kılıçta adette avi cünso süsüman meyi, ya ki yivi cünso ne her kilogram ten iğırlıkıga 0.10-2 miligramdan ilip, her 7 günde bir kıtımdan o da 2 kıtım okul kılsa, ya ki 0.10-25%'lik ya ki 0.10-25%'den 0.10-5%'lik Şuancami Süsman meyi ne her 7 günde bir kıtımdan o da 2 kıtım teri sürt o da 2 kıtım teri sertiden sürse pürkse salcını tel töküsü yok atkılı buludu. Koy çivini 2%'lik dibey çoğun suyuklukını koyunun ten sertiğe her gün 2 kıtımdan o da 7 gün sürse her kıtım doğru sürüş gölümü ten sırtı hacminin 30%'den eşip gitmezlik. Ya ki işpırısta koyunun burun töşkige 2%'lik dibey çoğundan 20 mm'den 60 mm'den 60 mm'den o da 7 gün pürküsü buludu. Dibey çoğunun miktarını katlı kontrol kılış. Bu kıl doğrunu işletken de şıkarlık sosyetiki iki doğrulan işletişten sakın iş gerek. Onundan başka her yıl et yaz, yazda 3%'lik leysuer eritmesinden 30 mm'ni on sol burun töşkige künde bir kıtımdan o da 7 gün pürküsü önümü yakışı buludu. Koy çivini köp peyda boğan rayolada bu kıl usulda her yılı 9. ayının 5'iden 10. ayının 5'i geçe 2 kıtım yokası buludu. Ten içi de parazit yaşaydıgan kurutla. Ten içi de parazit yaşaydıgan kurutların yoktuşta koyların kotan almıştırıştan ilgiri ve kış gelişten ilgiri kurutsızlandırış. Şundakla koy kığa asasen diagnoz koyuş kutusu ar. Şundakla koy kığa asasen diagnoz koyuş kutusu katarlık. Şundakla koy kığa asasen. Şundakla koy kığa asasen diagnoz koyuş kutusu arkalık. Ten içi parazit kurduğa umumüzdek diagnoz koyup diagnoz neticesine asasen doğru işiltiş ya ki işletmezlikini bekçiş gerek. Üçe yolu da parazit yaşaydıgan kurutla. Yepçi kurut. Yepçi kuruttan yukumlanan boza teri astıgı okul kılış ya ki doğru yüzüş arkalık davalısı buludu. So ve dola cünso katarlıkla bulup küzde her kıtım her kilogram ten iğırlıkıga 0.10-2 miligramdan hesaplap tayarlap teri astıgı 7 günde bir kıtımdan cemi 2 kıtım okul kılısı buludu. Onundan başka Moşi cünsoni her kilogram ten iğırlıkıga 0.10-3 miligramdan ya ki Zoşa mizoni her kilogram ten iğırlıkıga 7.10-5 miligramdan tayarlap her 7 günde bir kıtımdan o da 2 kıtım işküsü mü buludu. Yepçi kurut köpünç tokulma içi de nefes yolu da hem üçe yolu da parazitlanıdı. Doğru önümünü aşırış için doğrunu amalba yem bir işten ilgiri işküzüş gerek. Okul kılınıdığan doğru ne çüştüm burun okul kılsa parazit kurutun yoktuşu önüm yakışı buludu. Çünkü kündüze koylanın her kötü köp buludu. Doğru

0: Mehbiyetlikini saklaşta küçük iş yok. Devlet mehbiyetlikini saklaş, devletimiz, ailemiz, özümüz üçün doğru.
1: Medeni katlaş, siz bizgi hemra.
2: Katlaş bir haderlikini kevunumuzgi püksek, bəxit ve amallık bizgi daim hemra buludu.
3: Jonfa milletin ortak gövdesi yanını müstehkemleştiren ibaret asası liniyeni çın gözləb, Jungoji zamanı vilaşkan Şincang əməliyyatının yeni sahibisini cesaret bilen tutup çıkaylı.
4: Bexatarlık yanını puxta turğuzup, bexatar işləp çıxırış xatırının aldığını elib, bexatar işləp çıxırış xavibini tüketeydik. Bexatarlık yolunu ilgilenmeydik, tosıp koymaydik. Ciddi ahvalda tarqaflaş iş bilimleri ve maharetini ilgilenip, bexatar işləp çıxırış müdafiye sifini müstahkemleydik. Hemeyden bexatarlıkı ahmiyet verip, ciddi ahvalı takabül duruşunu bilip, ayıplık ravallaştıraydik.
5: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıkı ötkilene çın tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bireyli. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte işkoşurup, güzel yanı turmuştan ortak bahar neydi?
6: Biz her günü her kıl iş ve her kıl ademlerine yolu kutturunuz.
7: Çoğun abba, şunç gibi sen köftet atsız, işini ben hiç birey.
8: Kızcağım, rahmetsizge.
6: Bunda hemhorluk kişi kalbini rahat bir işleydi.
7: Sırt pek soğuk, yanıla öy işçi ısıkken, çıkıp gitgice işini yapıp yetişini unutma.
6: He, makul. Bunda hemhorluk kişi kalbini ılık bir işleydi.
9: Yolucular dikkat. Avtobüsümüz bekat kiri vardı. Şurada Allah kendi
10: işini şu. Hey, taksi. Müşeri çıkıp kalan sen. Bir kere. Şişi terapi kip dure. Eli kısılıp kalma yine.
7: Rahmet doğa.
6: Bundak gönül bölüş kişi kalbi yakıdı. Hem de içine tam buldu.
7: Tağa aldırmam. Lift işini ben tutup durdum. Aldırmayı çıkın.
6: Bundak hemhorluk kişi kalbini hatırcam kıladı. Meyli neye barayla, medeniyetimizin mi şu yerge belli ip barayla. Medeniyet işini içip, inahını karşı alayla.
3: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiye ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık.
4: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Baturan'ı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halk turmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim fendi kızgın söyüp, ilim fendi hürmet kılaylı.
3: Islah kılış, yenilik yaratış, cepağı çıdap küreş kılış isteyledi çıntırıp, partiyanın baştan ahır, devrinin aldığı mengişiğe hakiki kapaletlik kılaylı.

0: umumyüzlük halk seviyeni iş aşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Beijing vakti saat 11.
2: Rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq rayonining jakartisi qomul xabarlari programmasi.
0: Oldi bilan bu qatim xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
1: Qomul shaharlik partiya hukumat vakillari o'miga cho'ng chingi berib, Xinjiang'ga nishonlik yordam berish xizmatini udullashtirdi.
0: Davlat elektr tori qumul tok bilan ta'minlash shirkatining tok bilan ta'minlashga ishonchlik nisbati Xinjiang bo'yicha oldingi qatorga o'tdi.
1: Endi xabarlarimizdan tavsiya

Kadirlik dostu uçur gözlükü programımız her düşenme günüden cümle günü geçe. Çüştün burun Beijin vakti saat 11 yarımdan Beijin vakti saat 12 geçe yarım saat bir vasıta çüştün ki Beijin vakti saat 4 yarımdan Beijin vakti saat 5 geçe yarım saat tekrar anlatıladı. Dostlarımızdan kızaklı yenilik telefonlarımız 223-71-00 223-71-13 ile arkalık seti seti öleş, icarigi beriş, icarigi eliş. Ders gerek deyip boğan, yutturup boğan ciddi uçurlarla bizi temin etişini şundakla bu uçurlardan ünümlük paylanışını kızgını karşı alımız.

Yüzyıngın Çınğıltırak rayonu 3. kabat 83 kvadrat metrelik ve icarge berildi. Ola kılıç telefonu 182 09 04 96 96 133.

Qadirli dostlar, uçur gözlüğü programımızda devamlaştırmaktayız. Bizim kızlık liniyelik telefonlarımız 223-7100, 223-7113. Birinci otur mektep kendiki Kağmeyrik mahallesi İgiz Kavetik binanın 18. kavetinde 119 kvadrat metrelik ve ciddi setilidi. Alakalış telefonu 182 99 91 82 52.

Temir yol Guangming Huayan Ultra rayonunda 4-nji qavat 102 kvadrat metrlik zinnatlangan yer asti uyi bar uyning har kvadrati 4700 yuandan setiladi. Aloqa qilish telefoni 182 99 91 11 59.

Doğruluk mahallesinde 17. kavetteki 120 kvadrat metrelik bezelgen öy barlıp eserleri bilen koşup seytildi. Alakalı telefonu 177 97 85 82 30.

Qızıl Yıldız 1-ci meydanı Olin Şorin yerindeki Bayqoyan Ultraq rayonunda 210 kvadrat metre keladigan 2 qavatli dacha uy setiladi. Bahası 100 tumanı kelishiladi. Aloqa qilish telefoni 181 99 78 10 17.

Tört köçedeki Royue Huado Ultraq rayonida 19-nji qavat 135 kvadrat metrlik uy setildi. Bahasi 100 turani kelishildi. Ala qilish telefoni 192 0902 44 44.

0: Yolda Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga texmi zich uyuşup, Jongochi zamanı yulaştırış musabisida güzel Şinjan'ı texmi yaxşı kurup çıkaylı.
1: Dostlar, bexatarlık selvarmanla, bexatarlık savatlarını əsli çın saxlanla.
2: Öyde yalğız kalğanda işini takap ulduranla, natunuş kişilerin işenmanla.
1: Derizi təkçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş xavifi bak.
2: Torğu bexatar çıkıp, şahsi dınlarını yaxşı saxlanla.
1: Ulağı gəmxorluq kılaylı.
3: Dövlət xavifsizliki və ictimai mukumluq, islahat tərəqiyyatının aldınq şərti. Dövlət xavfsizliki təşviqat tərbiyəsini küçəytib, umum xalqının dövlət xavfsizliki eynini əqiqi küçəytəyli. Dövlət xavfsizlikinin ictimai asasını puxtulab, türlük beyxətlərlik xavfinin aldını alaylı və tügütəyli.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi əmrə.
2: Qatnaş beyxətlərlikini könümüzgi püksək, bəxət və amallıq bizgi daim əmrə buludu.
1: Mədəni qatnaş, siz bizge hemra.
4: Özgürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Özgürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
2: Uzak tarihi müsabede, ben bundak bir ağızını ağladım.
5: Kaydı gayret kikilip, yine yeni netice yaratıp, devletke cevap kaydırmen.
6: Cumhur'un kat götürüş için okuymen.
2: Oxşaş bulmağın yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Hatır meydanı da bundak bir ağızını ağladım.
6: Kızıl bayrak üstüne yakındaki tağını talkan, çönlü bostan kırışkı kasem kırmız diyen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayığı baraylı.
2: Yaşlıkımız urgu vakta. Vatanımız da suyumuz. Dinimiz de suyumuz. Turmuşta ben bundak bir avazını anladım. Ahalatlı periştiler.

0: ئەمەس قىلغۇچىلاردىن بولايلى.
1: ۋەتەننى سۆيۈش ھەر بىر جۇڭگولۇقنىڭ مەسئۇلىيىتى ۋە مەجبۇرىيىتى.
0: Afet kavupunu başkuruş ve afetini her taraftan yeni gütüş karşını puhtu turguzup, afetini müdafiyeniş, afetini azaytış, afetini kutkuzuş mesuliyetini emelileştirip, afetini müdafiyeniş, afetini azaytış bilimleri ve tekniksini umumlaştırıp, afetini müdafiyeniş, afetini azaytış imi ve yüzünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetini müdafiyeniş, afetini azaytış, afetini kutkuzuş halk müdafiye sipini mustahkemleyli.
1: Emmeyle bir

yemeklik bir hatarlıkı ötkülene çan tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olaga zerbi bir eyli. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte iş koşurup, güzel yanı durmuştan ortak bahar neyli.

0: Afrika milleti ortak gövdesi yanını puhtu turguzup, milletler onlarının danısı dek zeç uyuşaydı.
1: Partiya rahbarlık kılış, halk özüge özü iki buluş, devletni kanun boyunca idare kılışının organik birlikleri için duraydı.
2: Vapadarlık hemmeden evzel. Yaşam Allah'ını hürmetleş, kadirleş, ahlak faziletinin namayendisi. Yaşam Allah'ını hürmetleş, yaşam Allah'ı köyünüp, yaşam Allah'ı yardım veriştek cunfa güzel ahlakını evlattan evlatka kaldırıp uzakça devamlaştırayla.
3: İki dostlar, bihaterlik selparmanla, bihaterlik sabahlarını əsli çın saxlanla.
2: Öyde yalğız kalğanda işini takap oldurunla, natunuş kişilerin işenmanla.
3: Derizi təkçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş kalıpı bak.
2: Torğu bihater çıkıp, şahsi dinlani yaxşı saxlanla.
3: Balıların bihaterligini qoldab, əmmi yerde ulağı gəmxorluq kılaylı.
4: Yolda Xi Jinping yadroluqdaki Partiya Merkezi Komitetinin etrafıqı seç uyuşu, yeni devir cümgöç sosyalizminin ulu qalbisini tırışıp kolda keltürey.
5: Tez yollanmanızı işinizden aldım, koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi, imza koyup elbirem. Alimen.
6: Kaşlayman.
5: Alimen.
6: Kaşlayman. Alimen.
5: Kaşlayman.
6: Alimen.
5: Kaşlayman. Oy, əhlət tağda gövülünüp getirdi bu. Bunun həmmisini mən taşıldım mı?
7: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap, 10 milyard yaltıra kalta, 17 milyon kilometre uzunluqdaki pilastırını payda kılıdı. Sınınca, ulan nəgi getirdi qandı? Tolaylıq mulazmətin bəhriliş bilən billə, muhit asıraşkı mı, köprək kimi ol belə koyu.
8: Yuşurun apet, ot aptının piltisi. Mesuliyet, bihaterliknin ul tişi. Ot apti yuşurun hevbini tügetip, hayatlık ve mal mülük bihaterlikige kapaletli kılaylı. Ottun mudapiyelinişke köngül böleyli. Hayatlık emmedin ela.
9: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki et yazlık yerliği bilen küzlük yırak.

Kadirlik Dostav Uçur Közlükü programımızda devam ettirmiz. Bizim kızaklı yenilik telefonlarımız 223-7100, 223-7113. Tövende bugünkü kızaklı yenilik telefonlarımızda uçurlarını anlattınız.

0: asası kanun teşvikat münberi.
1: Ayak yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözdeki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programlısı.
2: Hürmetlik radyo anlığı uçulan Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programımızdan alışılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdikerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratko soluşatın abonuçla terminalı da maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayta anlıklı bu.

0: ilişkisi, Şangan, Almın ahallarının işkiri rayılığa biriş geliş yol xeti, Tayvan ahallarının çoğun kurukluğa biriş geliş yol xeti. Çet elliklerinin mengülük oltıraklaşış kimliki, vaktlık salayet ispatı hem ahalilen nopus depteri bilen bilet seti valgan yaşanılan yolcuları karatılıdı.
1: Alakadar yolcular torda ya ki tor sırtıda poiz kozguluş vakti 5. ayının 29. günüden 6. ayının 30. günü geçe bolgan mezgildeki düşenme günü saat 12'den cüme günü saat 12 geçe. 6. ayının 18. günüden 22. günü geçe bolgan dönme bayramılık demeliş mezgildeki toşuş mezgilden başka hepte aralıkdaki bir kısım oğ poiz grupsi poizlarının biletini setip alganda bilet bahası da 10%lik etibardan bekirmen boladı. Tömür yolu 12.306'da ala kadar etibar poiz kıytımının keynige cin kıytını yazıdı. Etibardan bekirmen boladıgan poiz biletini azakaz tepsilatı ve şu kişi

0: ilimi aşmaydıgan, korunması özgermaydıgan, bexatarlıkka təsir yetküzmaydıgan yeğilash türüdeki türlerde kuruluş yerik planı icazet namısını beceriş keçirim kılınıdı. Kuruluş kılış, ot müdafiye resmiyetleri mi mas kademde addiylaştırılıdı. Yani təşrib təsdiqlaşdiki eliş əmili türünü algı sılcıdışdiki koşuş əmiliga özgərdilidi. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyğurt Universal Radyosu açlıkını çiçekte monolarını esker tutur.
2: Tamak ni ilmi buyurduk, sağlam uzaklanaylı. Tamak ni pakız yap, eşip kalgan bulsa elav alaylı.
1: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemençlik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü olaylı.
2: Tamak ıstılı medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhtcam partiyemizi. Tamak ısrap kılmaslık ni, emmimiz özümüzden başlaylı.

0: işini sot kılıp ayaklaştırdı. Bugünkü dilo ve kanun sahibimizle birlikte dilo misalığı dikkat kılaylı.
1: 2014 yıl 9 ayının 30 günü Joe Ekes malum sorti şirketinin Şincan Şöbe şirketi bilen emgek toxtami imzalagan. 2020 yıl 9 ayının 30 günü iki taraf turaqsız emgek toxtamini davamlıq imzalab ölçemlik hizmet tüzümü, kararsız hizmet tüzümü, universal hesaplanadigan iş vaqti hizmet tüzümüden ibaret 3 xil iş vaqti tüzümünü belgilegen. İki taraf Joe Ekes'ke tatbiqlanadigan konkret iş vaqti tüzümünü emek pütüşmeyken.
0: Joe Ekes hizmet kılavatkan mezgilde bu sugurtu şirketinin malum tarmak şirketi de direktör bulgan. Her aylık asası maaşı 6040 yuan. Vazife koşumcu poli 800 yuan. Ve netice ünün maaşıdan terkip tapkan bulup. Netice ünün maaşı şu aylık sugurtuğu katnışı şakki ve devamlı tapşırılgan sugurtu hakkının orunduluş ahvalığı asasen hesaplanman. Joe Ekes iş orunda 6 yıl 5 ay hizmet kılgan bulup ezelden maaşlık yıllık demelip bakmagan. 2021 yılı 3. ayının 11. günü iki taraf emgek münasebetini bekar kılgan.
1: Bu yıl 2. ayda Joe Ekes 9 tara nahiyelik emgek kadrlar talaş tartışı kesim komiteti'ye kesim kılışını

0: Biz Murasachi Li Dongzhu'nun kolunu tutup durup nesi kaldırgan 1198 yuan öycay mulazımeti hakkını töyledi. Uzaktan bu yan tırkışıp gelgen bu öycay mulazımeti macerası 3 stakan çayının ıllık uzuklandırışı bilen muvaffakiyetli hal buldu.
1: Bu Cimisar Mahiyesi bu yıl yığılık yaratıp yolu koygan 3 stakan çay mürasse hizmet usulü. Asası katlamdaki zidiyet maceralarının sebebi köpkül. Hel kılıçın kıyılık derisi çoğun buluştuk alaylıki karıta. Bu nahiye çay içiş yosunundaki inatlık, kaidi yosun, hürmetin, merniyet cihetki mahiyetlik mezmununu çoğunkur kesip. Açıklı yandırışçı, ehval yetişçi. Zidiyetin adını iliş, hel kılıç çeyidin yolunu icadi yolu koyup, en-enevi merniyetini asasi katlamı idare kılıç bilen çoğunkur yoğurup, idare kılıç ünüm iktidarını ünümlük östürdü.
0: Sık çay bilen teselli berip, kattık muzunu eritti. Töytün çayının 28. günü öycay mulazmeti şirketinin vakaletçisi, uvalçılık bilen Murasa işkanasığı kırıp, mülük ilgisi ve ikisinin uzak müddet öycay mulazmeti hakkını nesi kaldırgallıkı da kıyınçılıkını bayan kıldı. Arkadalla Murasa işkanasığa teklif kılıngan ve ikis bekme hayacanlanıp, öycay mulazmeti şirketinin mulazmetinin cahide kılmıgallıkını yukarı avazda şikayet kılıp, mulazmet ölçemgi yetmese nemige asasen öycay mulazmet hakkı tapşırmen dedi. İki taraf öz kepide çın durup, bir-birge yol koymak aşka nah meydan katmal halatki düşüp kaldı. Murasa başlanışı bilen kıl üstüde turgan iki tarafının aldı da Murasa hadimi Li Dongzhong aldı bilen oru çıkıp durgan demlengen bir stakan kızık çayı sundi. Kilinla, aval bir yutum çay içi bilip açınlanı besi bilinla, gepinlani aldırmaydanla. Addi hareket şu haman alakadar tarafının karşılaşış peski ikisini yok attı. Ve ekspinen öycay mulazmeti şirketinin macerası da bu bir stakan çay, şiki tarafını keskin karşılaştım, ten çalatki özgerti fikir almıştırışka yuçuk açtı.
1: İşte kanun boyunca sözlep, hak ma haktan tutuldu. Kayfiyat turaklaşkanın ikin Murasa mahiyetlik baskışı girdi. Lidorun altını cezben soruş mekanizmi arkalık tügünle inekildi. Ve ikis öycay mulazimeti şirketinin mulazimeti pütüşken ölçemge yetmi geçke, öycay mulazimeti hakkı tapşırışını red kıldı. Öycay mulazimeti şirketi asasi mesuliyetini adal kıldık. Ve ikis hakkı nesi kaldırıp hılaplık kıldı deyip kardı. Tügünde doğru tapkandaki Lidocu'nun iki tarafını başkalarının oranı koyup fikri yürgüzüşki yiteklep hem öycay mulazimeti şirketinin mulazimetki kemtüklüklerge doğru karşıya heydekçilik kıldı. Hem VX'ke öycay mulazimeti hakkının ultrak rayının normal yürüyüşçüdeki muhimlikini uhturup iki tarafını başkalarının oranı koyup fikri yürgüzüşki yitekledi. İstiyat bilen davli yuğurulgan düşendiriş iki tarafka özlerinin hukuki ve mecburiyetini enik tonutti.
0: Yetekleş ve kanun düşendiriş arkalık iki taraf bir deklik hasıl kıldı. Ve ikiz nak meydanda 1198 yuan öycay mulazmeti hakkını töyledi. Öycay mulazmeti şirketi bir hafta içinde tazalık kılış, eslahlarını redge turguzup tekşürüp tüzütüşünü tamamlap daimlik mulazmet kaydını inkas mekanizmi orantışka vədi berdi. Ortak tonu şasıl kılıngandan kiyin Li Dongzhong yarışıp geliş çiğini sundi. İki taraf kolu ilişip yarışıp kaldı. Zidiyetinin kaydı kuzgılışının aldığını iliş üçün Murasa işhanısı yine öz koğlap kaydı ziyaret kılış gelişiminin emeli işige hakiki kabalatlık kılıp dilini ahırlaştırıp işini hal kılıp adamlarının yarışını hakiki işge aşırdı.
1: Bu yıl 3 stakan çay Murasa hizmeti usulü yolu koyulgandı bu yan. Cimisar nayesi mıngdın artık türlük zidiyet macranı muvaffakiyetlik hal kıldı. Murasa'nın muvaffakiyetlik buluş nisbeti 98% ki yetip zidiyetin kaydı 101 iş nisbeti 70% döveledi. Bu naye bu hizmet usulünü devamlı alalaştırıp Murasa hadimleri koşulunu kuruluşunu küçültüp zidiyet maceralarını şu cayının özde hal kılış, menbeden tügütüşke hakiki kapalet kılıp, tinç aman cimisarı, kanunçıl cimisarı kuruşunun putu asasını müstehkemleydi.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghur Universal Radyosu açlıkını tijeşte monolarını eskertti.
1: Tamak ni ilmi buyurup sağlam ozuklanaylı. Tamak ni fakız yap eşip kalgan bolsa elab alaylı.
0: İksatçıl ve tijeşlik bulup eşemençilik ülgü olaylı.
1: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcanlık var temisi. Tamak ısrap kılmaslık ni emmimiz özümüzden başlayılı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vakit gidiyordun?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına günüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat gidiyordu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdun. Azraq yapla Türk ısırap kılıştın sahnının.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghurcha Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghurcha Universal Radyosu açlıkını tijeşte monolarını eskertti.
1: Tamak ni ilmi buyurup sağlam ozuklanaylı. Tamak ni pakız yap eşip kalgan bolsa elab alaylı.
0: İksatçıl ve tijeşlik bulup eşemençilik kılmaylı. Yeni üstünü evce aldırıp ze ülgü olaylı.
1: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcanlık var temisi. Tamak ısrap kılmaslık ni emmimiz özümüzden başlaylı.

0: Qanunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahibimizde Gong'en idarisi bilen doktorhanı birleşip hareketlenip, yol yürüyüş bir hatarlık ötkülünü çığ ilgilidi diyen mezmunu anlayısla. Yakında 1022 Şişaylık Gong'en idarisi katnaş başkuru çoğun etirdeki halk sakçıları, sakçı yardımcıları, temin gön şehirlik halk doktorhanısı verip, yol yürüyüş bir hatarlıkını müstehkemlep, hayatlık yolunu kodaş, mahsus temini katnaş bir hatarlıkı bu işe terbiyeleş ve kutkozuş otomobillerinin bir hatarlık yoşurun hevpini çoğun tekşürüş faaliyetini kanat yaydırdı.
0: Tarbiyalash tavallik rayonunun yol ahvali hem kutkuzuş optimobilinin ciddi işlağı takabül duruş yol yürüyüş hizmeti alahidliki birleştirilip, nazariye cevabdan düşündürüş, dilo misalini tehlil kılış hem türütkülük suallağı cevap veriş birleştirilgen endizini kullanıp kanat yaydırıldı. Halık sakçıları, sakçı yardımcıları, Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin yol katnaş bihatarlık kanunundaki alayda optimobillerinin yol yürüyüşüge alakadar belgelimlerge asasen kutkuzuş optimobillerinin ciddi vazife icra kılışta aldım yürüyüş hukukunun kanun çigrasını yeşip düşendirip, ciddi bulmağın ahvalda sakçı çırgıdan kalaymıqan paydalanış, süratini aşırıp karşı yönelişli yürüyüş katarlıq belgelimge kılap kılmışlarını eniq çekledi. Şunun bulandırla mürekkep yolu ahvalını bir taraf kılış, naçar hava rayda yol yürüyüş ve optimobil asraş katarlıq ameli bilimlerini düşendirip, şoförlerinin ciddi kutkuzuş ünümü bilen yol yürüyüş bihatarlıkıya tan itibar verip, bihatarlık tövencekini katlıq saklışa heybekçilik kıldı.
1: Tarbiyalash ahırlaşkan yekin halk sakçıları doktorhanının kutkuzuş optimobillerine karata bir kanat yaydırdı. Optimobilning turmuz sistemisi, chaqi, signal chirig'i, jiddiy qutqizish uskunalarining muqimlashtirish qurilmasi, qatorliq ochqichlik o'rinlarini nuqtaliq tekshirdi. O't o'chirgich, jiddiy qutqizish bog'tisi qatorliq bexatarlik aslahalarining saqlanishi va sog' bo'lish ahvolini birma-bir tekshirdi. Radga turg'izib tekshirishda bayqalgan bexatarlik yoshirin xavfini naq maydonda tizimlab Tizimlik turg'izib, tuzitish talabini tushirib, tuzitish muddatini aydınlaştırıp, tizimlik shaklida yopiq qalqiliq boshqurishni yo'lga qo'yib, avtomobillarning masli bor holatda yo'lga chiqishini manbadan to'sib, qutqizish avtomobillarining iqtidorining muqim, aslahalarining to'liq unumli bo'lishiga haqiqiy kafolatlik qildi.
0: Bu qitimqi faoliyat ko'rilib, bo'z yeri o'zlashtirish rayonlik Gong'en idorasi qatnash boshqurish cho'ng attirtini Gong'en idorasi bilan doktorxona birlashib harakatlanishni cho'ngqirlashtirish, bexatarlik mudofaa sepini mustahkamlashdagi amaliy tadbiri. Bu cho'ng attirat Gong'en idorasi bilan doktorxona birlashib harakatlanish mexanizmini sijil cho'ngqirlashtirib, nuqtaliq avtomobillardagi yoshirin xavfni radga turg'izib tekshirish va qatnash bexatarligi bo'yicha leksiya so'zlashni qanot yaydirib, yo'l qatnash bexatarligi asosini butun kuch bilan puxtalab, ommaning hayoti, mol-mulk bexatarligini qo'g'daydi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'r programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Shinjong radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda munolani eskartdi.
3: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pokiz yeb eşib qalğan bolsa elib alaylik.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilni əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılıq. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy mayizining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli mayizining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. tamakını muvafık buyurdun. Azraq yapla Türk ısrar kılıçtın sahnının.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansı Radyo Haberler Merkezi Uyghurçi Universal Radyosu.

0: Haberler Merkezi Uyghur Universal Radyosu açlıkını çiçekte monolarını eskertiyor.
1: Tamak ni ilmi buyurduk, sağlam uzuklanaylı. Tamak ni pakız yap, eşip kalan bulsa elavalaylı.
0: İksatçıl ve ticeşçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni üstünü evce aldırıp söz hareketimizde ülgü olaylı.
1: Tamak üstüli medeniyliki, içtimai medeniyliknin ıhçamı partiyemizi. Tamak ısrap kılmaslık ni emmimiz özümüzden başlaylı.
2: Qanunni təşviq qilish, qanunga tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
3: Hurmatli radio anglovchilar, endi avtonom rayonimiz 16 shaharining havo raydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo bulutliq, temperatura 8 dan 25 selsiy gradusgacha. Altayda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 6 dan 28 selsiy gradusgacha. Çöcek tava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 9'dan 26 selsiye gradus gıca. Olcada hava bulutlanıp azırak yağmur yağdı. Temperatura 13'dan 29 selsiye gradus gıca. Ortalada hava bulutluk. Temperatura 10'dan 20 gradus gıca. Karmayda hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 12'dan 26 selsiye gradus gıca. Kuytunda hava bulutluk, temperatura 12'den 29 selsiye gradus gıca. Şehanzada hava uçuk bulup keyin bulutlanadı, temperatura 10'dan 29 selsiye gradus gıca. Sancıda hava bulutluk, temperatura 9'dan 28 selsiye gradus gıca. Komulda hava uçuk, temperatura 7'den 24 selsiye gradus gıca. Turpanda hava bulutluk, temperatura 18'den 31 selsiye gradus gıca. Korlada hava bulutluk, temperatura 14'den 29 selsiye gradus gıca. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 16'den 29 selsiye gradus gıca. Atuş'ta hava bulutluk, temperatura 16'den 29 selsiye gradus gıca. Kaşkar'da hava bulutluk, temperatura 17'den 29 selsiye gradus gıca. Xotan'da hava bulutluk, temperatura 19'den 34 selsiye gradus gıca. Ürümçe'de hava bulutluk, temperatura 8'den 25 selsiye gradus gıca boludu. 3 bal şamal çıkıdı.
4: Hürmetli radyo anlıgıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sözge hemrah programımız bu canlı çıkardım. Tehme köp mezmunlarını slow shooting terminalini çürüp anlı sanlığa boludu. Yaktırıp anlığının lağı rahmet.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yoldaş Xi Jinping yadroluqidagi partiya markaziy komitetining atrofiga zich uyushib, jongochi zamonaviy yo'llashtirish orqali qudratli davlat qurish, millatni gullandirish ulug' ishlarini umumyuzlik olg'i siljitaydi. Jungho millati bir oila kishilaridan bo'lib, jungo orzusini bir niyatda o'rtaq ishga oshiraydi.
0: Yezi kentlarini gullarga qo'yib, yezi kentlarini kasblar orqali gullandirish, ixtisosliklar orqali gullandirish, madaniyat orqali gullandirish, ekologiya orqali gullandirish, tashkil orqali gullandirishga turtki bo'laylik.
2: Odam bilan ochliqning eng yiroq orliqi 1000 chaqirim emas, balki atiyozlik terilg'i bilan kuzlik yig'im orsidagi jafoliq kutish. Odam bilan ochliqning eng yaqin orliqi lav tish orsida emas, balki ochliqni qadrlaydigan yuraklar. Ochliqni qadrlab, isrobchilikni rad qilaylik.
1: Partiya va davlatning maxfiyatligini saqlash har bir fuqaroning o'tashga tegishlik mas'uliyati va majburiyati.
2: Ko'ngillik sayohat bexatar safar. Havoroy o'zgarishiga diqqat qilib, safar planingizni muvofiq tuzing. Avtomobil haydab safarga chiqqanda qatnash qonuniga rioya qiling. Charchiganda, aroq ichganda avtomobil haydashdan qat'iy saqlaning. Ichib yetilmagan rayonlarda ekspeditsiya qilmang. Xatarlik rayonlarga bormang ham surat tortmang.
3: Qonunchilik ruhini avj oldirib, qonun tuzum qarishini turg'izib, qonun bo'yicha ish bajarishda chiqib turib, qonunchilik muhitini qo'g'daylik.
4: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Baturan'ı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halık durmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim pendi kızgın zöyüp, ilim pengi hürüm. İlim pendi kızgın zöyüp, ilim pengi hürüm.
0: İstibaklık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgari süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göçünü yiyişten naçar kahişini tüketeyle.
2: İki dostlar, bexatarlik salqarmanla, bexatarlik savatlarını əsli çın saxlanla.
5: Öyüdü yalğız qalğanda işini taqab ulduranla, natunuş kişilərgi işənmanla.
2: Derizi təkçisigə balkonga çıxıb oynamanla, çüşüb getiş xavifi ba.
5: Torğı bexatar çıxıb, şəxsi itinlarını yaxşı saxlanla.
2: Balıların bexatarligini qoldab, əmmi yerdə ulağı qəmxorluq qılaydı.
6: Turmuşunuzga qaynaq kayfiyat ata qilguchi sirdosh dostimiz üzilmas kulgilar programmasi.
7: Üzilmas kulgilar.

0: Hoş hürmet radyo almış dostlar. Bana üzülmez köyler programımız bugün mü? Öz vaxtı da huzurun lağı sunuldu. Biz ben mikrofon aldı. Dostlar çok hizmetli bulu vatkalıqımızda. Naitim Hursamız. Ben riyasetçi dostumla Abdüvali Mutallib.
1: Üzülmez köyler programımızdan aziz anlıq uçuları çüştük ona hayırlı olsun. Ben riyasetçi dostumla Raziye Tümer.
0: Dostlar bizden üzülmez köyler programımız düşenbeden cümle günü geçe. Üçte beycan vakti saat birden.
1: Nazırdan başlanan bir saat vaktimizden faydalanıp etrafına da yüz beri vatkan arkalaptı mobil dostluş, maya kaçılaş, gaz kaçılaş fonkitlerdeki türlük ehvaladın bizden şunakla. Kendi radyo anlıkçı dostlarımızın haberdar kılışınlani. Onunla başka, o şu bir günkü programımızın malaydı vaktine çıkarıp çıraylık nakşlan eğit beri vatkan şu dostlarımızın köyün söz köyün soğusu. Güldaslarınlani hem aymaya vatışınlani kızgın karşılığınız dostlar.
0: Şunda, onunla başka dostlarımız, Kumul Şehirlik Yoğurma Taratko Merkezimizin update ali. Sılumiyü, müşahap detaylarımızın telefonla atışır ve şarkılıkla anıltılvatkan bağırlık programlarımızın torbalık keşer ayıta telefonla arkalıkla bir vasıta anlayalım istedik dostlar.
1: Şunlar şuşurup şıldıp sana baksanla bulduğa dolu.
0: Şunda dostlarımız kalay tavsiye akıldık. Hoş dostlar, ondan sonra bugünkü programımız gibi mahirlerimiz bunu tehbop hazırını poptu. Ondan sonra bugün kimle kayısın akışlarını ipge gendik. Yani mahirlerimizin sahneyi takip etişini başlayalım ya.
1: Onda olsa, müşü birinci bulup kim kayısın akışını itbağandı, özünü tanıştırsın.
0: Oldu, hani.
2: Salam, hürmetli riyasetçiler. Salam, radyo aldıdan akışı anlavatkan, yarak yakıllardaki bağırlık, aziz dostlar. Anınızlanın, şirginizle hayırlı olsun. Ben Rahat Bağdın Melikim. Bugün çüşlük o zorunuzdağa etbe meşhur olgan akışı, halık akışısı, aynın balısı deymu.
0: Bulduk, şükepsiz kendi ondan sınavşın başlasanız anlayılıyor.
1: Anlayılıyor.

0: Rahmat buna. Malika maçımız mı? Oyunun balısı da imunamlı bu nakşını. Çıraylık urula bədi.
1: Rahmat.
0: Devamlıq yeni nakşılarını sunup durun. Yeni yeni nakşılarınızı anlap durayla.
1: Rahmat onda olsa yeni bir dostumuzla teklif bakaydı ya.
0: Kani onda olsa.
2: Salam riyasetçiler. Nakşçı Bülbülla. Radyo aldıdaki tınsarmen dostlar. Tüşlüğünüzle güzel olsun. Ben Radva Karanlarken dedim. Navagil olu ben. Tüşlük huzurumuzla elip gelgen nakşam. Hoy mu çıraylı çok Allah.
0: Buldu. Kani onda olsa nakşamızı başlasanız anlayalı ya.

Oturat olsa seni, yıraktın yarın geldi, hoşçal oynatmaz beni. Yıraktın yarın geldi, hoşçal oynatmaz beni. Aşık oldun düzenge, aşım dillem güzenge.

0: Rahmat bana Ayşem Gülacımız Muadan Hanamlı bu nakşın dövlette de çırayla kurulap edi. Müzikli kılıp yeni nakşlarını sunup durun. Yeni nakşlarını anlap duraylı. Dosturumuzdan kilovatkan güldestilerini hem tapşırıp ağayızla dostlar. Onda o zaman kim? Tüvetin numaradaki mahirimiz nöbet kepte. Tanış olaylı.
1: Salam hürmetlik riyasetçiler. Salam bulbulla. Tınşar men dostlar. Hemen olayın şu vakti helik olsun. Men Boğaz Ziyadın Çınargül bul. Men bugün çiçek ozanınızı ağa sunmakçı, itmakçı bulan nakşam yağla kilip
0: Buldu. Kene onda asın akşını başlan anlaylı ya.

烟火撩的清风飞。

0: Devlet mahfiyetlikini saklaş, devletimiz, ailemiz, özümüz üçündür.
1: Medeni katnaş, siz bizgi hemra.
2: Katnaş bir haderlikini köylümüzgi püksek, bəxit ve amallık bizgi daim hemra buludu.
3: Jonghua milleti ortak gövdesi enini müstehkemleş asası liniyasını çın tutup, Jonghuacı zamanı vilaştırışının Şinjang sahibisini cesaret bilen pütüp çıkaydı.
4: İctimai mukumluk ve ebedi emirlik baş nişanını mehkem ilgileydi.
5: Ot apıtıda aldını eliş asas, hayatlık hemmedin ala. Ot apıtıda mutabiyenliş enimizini östürüp, aile elektrik saymalarını doğru işleteyli. Öydün çıkanda su, gazını etip, toktan ayrı vetişke tegişlik üskünlerini toktan ayrı veteyli.
6: Tez yollanmanızı işinizden aldım, koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim basılkınız geldi, imza koyup eriverim.
7: Taşlayım ben. Alın ben.
6: Taşlayım ben.
7: Alın ben.
6: Taşlayım ben. Oy, ehle tağda dövülünüp getirdik o. Bunun hemisini ben taşırdım mı?
8: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap, 10 milyard yaltıra kalta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını peyda kılıyor. Sizinçe ulan ne gibi gidiyor hanım? Kolaylık mulazmetin behriliş bilen bile muhit asraşkımı köprek kim ol bölüm koyun.
9: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiye ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık.
10: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, batıranı ilgirleyli. Pentekniki de yenilik yaratıp, devletinin universal gücünü küçeyteyli. Pentekniki de yenilik yaratıp, halık durmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim fendi kızgın sayıp, ilim fendi hürmet kılaylı.
11: Medeniyet güllense, devlet güllenudu. Medeniyet güçlük bolsa, millet güçlük boludu. Medeniyet işenceni çıngıtıp, ucuk, sığdırışcan buluşka emel kılıp, doğru yolda menip, yenilik yaratışta çıngdırayli.
10: Orman ve otlak yer şarının öpküsü. Kişilerin dikkat kımaylı yakan otu yer şarı ekologiyasını afet karakterlik bayran kılıp etişi mümkün. Orman ve otlakta otun müdafiyelenişte, orman ve otlakta otun müdafiyelenişte hem Adem'nin mesuliyeti var. Yer şarının öpküsünü kovdap, birlikte güzel yurt makan berfa kılaylı.
9: Daşta hem Adem'nin mesuliyeti var. Devlet xavfsizlikini qo'g'dashni hamma odam qila olaydi. Devlet xavfsizligi devletni amin topqizishdagi muhim ultash. Devlet xavfsizligini qo'g'dashda jazman jamiyatning inoqligi va muqimligini qo'g'dash kerak.
12: Isloh qilish, yangilik yaratish Japağı çıdap küreş kılış isteyledi çıntırıp, partiyanın baştan ahır devirinin aldığı menişiğe hakiki kapaletlik kılaylıydı.

0: umumyüzlük halk seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyini. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyli.
2: İki dostlar, bir hatarlık selparmanla, bir hatarlık savaşlarını əsli çın saklanla.
3: Öyle yalğız kalğanda işini takap oldurunla, natonuş kişilerle işenmanla.
2: Derizi tekonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş kalıpı bak.
3: Torg'u bir hatar çıkıp, şahsi tınlarını yakışı saklanla.
2: Balıların bir hatarlıkını kovdap, hemen yerde ulağı gəmxorluk kılaylı.
4: Özgürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Özgürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
5: Uzak tarihi müsabıda, ben mundaq bir ağızını ağladım.
6: Qaytı qeyrət kilip, yine yeni netice yaratıp,

0: Hoş hürmet radyo anlaş dostlar. Anlavat kanalına kumulla radyo televizyon stansı Uyghurç Universal Radyosu'dan bir vasıta anlatılvatkan üzülmez köyler programımızı. Dostlar programımızı devamlaştırvatımız kani onda olsa kengi mahirlerimizden teyalıkları bitip kaldı o değil mi? Hem de ki mahirimiz kimdi o kani kayısın akşını ip gegendi o. Aval özün tanıştırvatsın.
1: Hürmetlik riyasetçiler, radyo adıdaki tanışarmen çok küçük dostlar. Hem de lanin maşı düştük vakti dolumu güzel bulsun. Ben yarbulum iç. Dostlarının düştük huzur olsun nakçı bulan nakşam yolunga karab.
0: Buldu. Kani ondan sınavçının başlangı anlaylı ya.

Et tes hâtes, maintenant j'ose le rêve. Tu me sers la guerre.

0: şuna kılıp içilip kaldı mı onda alıp kaldı?
1: Sınıfı kayılı yapmış dostumuzla biz tanıştırmak için. Deydur ya, salam riyasetçiler adı yolda dikkat tanışar mellemiş vaktanla.

0: avagulatimiz, ha? Avagulatimizni bunaq istedimmi? Yaxşı huzurlandıq. Rahmet davomliq yeng-yeng naqşlarını sunup durun, yeng naqşlarını anlap duraylı. Ondan sonra hazırak vaxtımız vakti.
1: Üç dostumuz özüm bir tanıştır baksın,
0: ha? Ha, şuna kılaylı gini.
2: Salam riyasetçilə, bulbulla, radio aldı deyi tanışar mən dostla. Hemen azlarının düşlük aram vaxt, hayırlı olsun. Mən boğaz diyar
1: Ha.
0: Boğazın Ayşem Gülatımız ki, yani kaysın aksini etip emekçi ki, bizim dağıtımız.
1: Tabii ki dağları da
0: etmez. Ha, bulduk yani, anlaydı ya.

Toy my man. Chamnie et tes mères.

0: rahmat. Mana Boğaz'dan Ayşem Gülacımız mı? Telki Tağları inamlık bu nakşını uğurlap boğan buldu. Hem de düşünce verip koyaylı dostacım ama nakşını sel tezletip koyduk. Çünkü Ayşem Gülacımız itkan vakti da sel ahan suzup git kaptı. Aldın kettim mi bir eski etken tok Ayşem Gülacımızga. Bu olsa hem de şu ahanı sel pek sözlüp söz vermeyi aşı asli udar boyu içe. Asli ahan boyu içe. Oruluşunuz ne? Ümit kalemeyiz. Rahmet nakşanızla. Şimdi
1: uslubunuz sel özgür. Sel özgür.
0: Hem de başçiyatlardın ahanla kilovatıdır. Lekin sözlüp ketken. Şu dar sözlüp ketvatıdır. Şu bu. Sözlüp ketken de kilam. Nakşının kilip ahan özgürüp ketken de. Ey bu kaysi nakşını etvatıdır. Digen de. Sel duygular bir koyu. Şuna bu kuatımız. Şu taraflarla dikkat kılışınız. Ümit kalemeyiz. Samimi teklif fikirlerimiz ne? Bir vatımız hem de. Kabul kılışınızı ümit kalemize. Hoş dostlar, şunu da akılıp yok kurdu. 8 mahirimizin nakşlarını tuluk, anlap boğan bulduk. Mahirlerimizin o vakitten işte vakit çıkırıp bana birbirinin esil nakşlarını katlaştırgalıkıga yani bir kıytım rahmetimizin bildirimiz dostlar.
1: Rahmet, oğumlu kullu kuvvetlap durgaysıla.
0: Programımızdan vaktimi toşup kaptı. Dostlarımız bulan hoşluş aile bugün programımızdan muhariri Raziye Tümür.
1: Mesul muharir Ahad Abdurrahim.
0: Nazaretçi Amina Muhammed.
1: Programı riyasetçileri Abdüveli Muttalip bulan Raziye Tümür.
0: Hayır hoş dostlar. Ayet edik programımızda görüşkice. Aman bu gaysıla.
1: Hayır hoş. Aman bulanla.
0: Hayır hoş.

0: Yoldaş Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga zich uyuşup, Jongochi zamanı yolaştırış arkalı kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluğ işlerini umumyüzlük algı sılcı taylı. Jongho milleti bir aile kişilerden bulup, Jongho arzusunu bir niyette ortak işka şuraylı.
1: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki et yazlık yerliği bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı.
0: Partiyanın şallık nuri... Xalqning qalbi partiyaga talpindi.
2: Jungo kommunistik partiyasi yaxshi, sotsializm yaxshi, islohot etib etish yaxshi, ulug' vatanimiz yaxshi, millatlar ittifoqligi yaxshi.
3: Qo'yib qo'ydim. Efendim tabog'ingiz deb keldim. Tez yo'lolmangiz keldi. Efendim posilkangiz keldi, imzo qo'yib berib yuboram. Olaman.
4: Taşlayman.
3: Olaman.
4: Taşlayman. Olaman.
3: Taşlayman.
4: Olaman.
3: Taşlayman. Voy, axlat tağda tövülünüp getdiqo. Bunun hamısını men taşıldımmı?
5: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma qap, 10 milyard yaltıraq xalta, 17 milyon kilometr uzunluqdaki plastırını payda qılıdı. Sizinçe

Her millet amasının oluk vatanını, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurçi Sosyalizmini kalıptın etraf kılışını üzüksüz küçeyteyli.

ne ortak küçeytip, kesek altın devletleri mekanizminin ittifaklığı, hemkarlıkını küçeytip, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın nüfuzunu kogdap, medeniyeliknin köpkıllıkını teşebbüs kılıp, halkara tertipnin tehimi adil, muvafık buluşuğa türtki buluşunu halaydı. İki devlet başlıkları, Otur Şarık Vaziyeti Katarlık, zor halkara ve rayon meseleleri doğrusu da fikir almıştırdı. İki devlet başlıkları, Cungo-Rusya zonlilerinin karellik uçuruş mekanizmi ramkısıdaki Muavin Zonli Derecilik Emkarlık Komitiyeti'nin İki taraf reislerinin meblağ siliş, energiye, iktisat, soda, şarkı şimal, irak, şarık, adımiyat katarlık sağladı ki hemkarlık terakkiyatı doğrusu diki dokulatını anladı. İki devlet diplomatiye ministerleri, Cungo bilen Rusya'nın halkara ve rayon işlerdeki maslışış, hemkarlış ehvalini dokulat kıldı. Söhbettin kiyen iki devlet başlıkları, Cungo Halk Cumhuriyeti bilen, Rusya Federasyası'nın umumüzlük, stratejilik, hemkarlıkını yenimi küçeytip, inap, koşnadarçılık, dostluk, hemkarlıkını çoğunkurlaştırış doğrusudaki birleşme bayanatını imzaladı ve ilan kıldı. İktisat, soda, maarif, pen teknik, katarlık

0: ve yeniç halkıra münasebetini teşebbüs kılış doğrusudaki birleşme bayanatını ilan kıldı. Hem de başka sahalardaki 20 türlük hemkarlık öcetini hasıl kıldı. İki devlet başlıkları yine muhbirler bilen görüştü. Sohbetin ilgiri Xi Jinping Halk Sarayı'nın şarkı dervazısı sırtıdaki meydanda Putin'le karşılaş mürasimi ötküzdü. Putin yitip barganda hürmet karavulları sep tüzüp hürmet bildirdi. İki devlet başlıkları körek munbirge çıktı. Harbiy orkestr Jungo bilen Rusya'nın devlet şiirlerini uğurladı. Tiananmen meydanında 21 pay hürmet topu etildi. Putin Xi Jinping'in hemralıkıda Jungo Halk Azatlık Armiyası hürmet karavullarını közden keçirdi. Hem de parat sep şeklini gördü. Seyçi Ding Shuixiang, Wang Yi, He Lifeng, Zhang Guoqing, Shen Yiqing katarlıkla yukarı faaliyetlerle katlaştı.
1: Stansımız haberi. Devlet reisi Xi Jinping 5-nji 20-nji günü tüştün kiyin Beijing Xalq Sarayı'da Rusya Zongtongi Putin bilen sohbetleşkendin kiyin muhbirler bilen birlikte görüştü. Xi Jinping mundaq dep körsetti. Bu Zongtong Putin'nin 20-di. Bu Zongtong Putin'nin 20-di olup, Jungo Rusya münasibetinin yukarı seviyesi ve alahidlikini toluq namayan kıldı. Baya Zongtong Putin bilen çoğunkur dostana mol neticilik sohbetleşip, bir kadar muhim meselelerde strategilik fikir almıştırdık. Biz iki devletin umumyüzlük strategilik hemkarlıkını yanımı küçeytip, enak koşundarçılık, dostluk, hemkarlıkını çoğunkurlaştırış doğrusudaki birleşme bayanatını birlikte imzalap, iki taraflik hemkarlık doğrusu da nurgun muhim hüccetlerini hasıl kılışkı güvah bulduk. İki devlet yana dünyanın köp kutuplaşışı, ve yeniçe halkara münasebetini teşebbüs kılış doğrusu da birleşme bayanat ilan kılıdı. Xi Jinping bunulanı tekitledi. Bu yıl Jungo bilen Rusya strategilik, hemkarlık, hemrahlık münasebeti ornatkallıkının 30 yıllıkı. 30 yıldın bu yan, Jungo-Rusya münasebeti boran çapkullağı berdaşlık berip, davir bilen tan ilgirlap, münasebet oranını özlüksüz östürüp, yeni davrdaki umumyüzlük strategilik, hemkarlık, hemrahlık münasebetinin tarihteki en yukarı seviyesine yetip, yenici çoğun devletle münasebetinin ülgesini tikledi. Bu yıl yana Jungo-Rusya inak koşundarçılık, dostluk, hemkarlık şartnamesi imzalanğanlıkının 25 yıllıkı. Köp yılladın bu yan, iki devlet bu şartnamede bekitilgen itibak tüzmeslik, karşılaşmaslık, üçüncü tarafki karatmaslık prinsipmaslık, üçüncü tarafki karatmaslık prinsip baraver muamili kılış, öz ara hürmet kılış, vedigi vapa kılış, hemkarlışıp ortak payda elişti çıntırıp, halkara adıllık, hakkaniliğini kogdaş, yeniçe halkara münasifet oranışını ilgiri sürüşge muyum töhpü koşup, dünyanın 100 yıllık özgürüşüdeki aşkışlık, turaklık mıhtarga aylandı. Xi Jinping mundaq dep körsetti. Men ve Zongtong Putin'nin ortak strategiyelik yetekçiliki de Jungo-Rusya münasuveti yeni başlanış noktasığı kadem koydu. İki taraf teşlik, taraqiyat, hemkarlık, ortak payda eliştek devir ekimiği maslaşıp, Jungo-Rusya münasuveti de teğimi yukarı süpetlik taraqiyatını işe aşırışkı türütkü bolışı gerek. Birinci. Teximi yukarı süpetlik siyasi cihette özara işinişini müstehkemlep, birbirini strategiyelik kollaşını çanıtış gerek. Siyasi cihette özara işiniş, Jungo-Rusya münasibetinin en ruhşen alahidiliki. Şundakla, Jungo-Rusya ena koşundarçılık, dostluk, hemkarlık şartnamısının baş məxsidi ve tüp prinsipi. Mən Zongtong Putin bilen birlikte bu şartnamının muddetini devamlık uzartışını karar kıldık. İki taraf aldın kılağı varıslık kılıp, keyingilere yol içip, birbirinin yadroluk menfaatige çetilidigan ve köngül bölüdigan muhim meselelerde birbirini yanımı kat'i kollap, strategilik alaqa ve her qaysi katlam derecelikle alaqısını davrup, iki devletinin siyasi cihette özara işiniş asasını özlüksiz puhtilişi gerek. İkinci. Teximi yukarı süpetlik özara menfaat yetkizüş hemkarlıkı kuvvet berip, özlerinin taraqiyatı ve güllenişini birlikte ilgiri sürüşe gerek. Yakın kıladın bu yan, Jungo bilen Rusya'nın er qaysi sahalardaki hemkarlıkı çoğun kadem bilen ilgirlep, nurgun icabi neticeler kolu keltirildi. İki tarafının soğudu sonması o da 3 yıl 200 milyard Amerika dolarından aştı. Bu yılın aldığı 4 ayında iki tarafının soğudu sonması 20%'ye yakın aştı.

0: Xi Jinping aldı bilen söz kıldı. Xi Jinping mındak dedi. Bu yıl Jungo bilen Rusya strategiyelik, hemkarlık, emralık münasibeti ornatkallıkının 30 yıllıkı. Ve Jungo Rusya inak koşnadarçılık, dostluk, hemkarlık şartnaması imzalanganlıkının 25 yıllıkı. Muşunda kolaydı ehmiyet ki iki bir yılda Jungo-Rusya mağarıp yılını başlaş, Zungtun Putin bilen işkimiz, Jungo-Rusya münasibetinin uzak müddetlik terakkiyatını közde tutup çıkargan strategiyelik uğurlaştırma. Mağarıp, devletle otursudaki halk kalbini tutaştırdığan, dostluğu varslık kılıdığan muhim körük. Töhpsi, hazırkılarga, paydısı kiyinkilerge boludığan oğlu canap iş. Xi Jinping mındak dep körsetti. Uzaktan buyan Jungo bilen Rusya'nın mağarıp hemkarlıkı sıcıl çoğunkırlaşıp, körnerlik ünum asıl kılıp, Jungo bilen Rusya'nın yeni devirdeki umumüzlük, strategiyelik beyitti. İki taraf, Jungo Rusya mağarıp yerine fırsat bilip, hemkarlık ortak tonuşunu yanımı mücessemlep, hemkarlık sahasını kengaytip, hemkarlık seviyesini östürüş gerek. Xi Jinping bunulanı tekitledi. Mağarıp güllense, devlet güllünüdü. Mağarıp küçeyse, devlet kudret tapıdı. Jungo bilen Rusya, iktisaslıklarını terbiyeleş hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, halk aradaki ilgar iktisaslıkla koşuğunu ve devletin stratejiyelik pen teknik küçünü ortak yetiştirip, aldın Katar'daki ilim pen kıyın meselelerini birlikte hal kılıp, işki devletin yenilik yarış terakkiyatına yardım verişi. Medenilikte öz ara örnek iliş ideyesini emeliyeti körüstüp, medenilikte varslık kılış ve mağarıkını idare kılış tecrübelerini almıştırışını ilgiri sürüp, hizmet seviyesini ortak östürüşü. En-enevi dostluk reştini devamlaştırıp, mağarıp hemkarlıkının yoşurun küçüğüne yanımı kizip, iki devlet halk anlısının öz ara düşünüşü ve yakın ötüşünü ilgiri sürüp, yaşla, ösmürlerine çoğunkır fikir almıştırış devamı da dostluğunu küçeğitiş imkaniyetini iyi kılıp, Jungo bilen Rusya'nın evlat mı evlat dostlarını ütüdüğen ızbasarlarını ütüdüğen ızbasarlarını aktırışçallıkı da Jungo Rusya mağarıp yeli çokum toluk muvaffakiyetlik boludu. Putin bunulanı bildirdi. Mağarıp hemkarlıkı işki devletinin umumüzlük, strategiyelik, hemkarlık, hemralık münasibetinin kem bolsu bulmaydıgan muhim terkibi kısmı. Rusya Jungo mağarıp yılını başlaş obidilik ehmiyet giyge. Rusya bilen Jungo mağarıpka ehmiyet berdi. Mağarıp şahsının terakkiyatı da intayin muhim bolup da kalmay, devletinin iktisadi, ictimai terakkiyatının asası. Rusya Jungo mağarıp yeli paliyetinin mezmonu mol, kölümü zor. Rusya Jungo bilen birlikte mağarıp hemkarlıkını küçeytiş arkılık, yaş evlatlarının öz ara düşünüşünü ilgir sürüp, Rusya Jungo dostluk işlerinin ızbasarlarını yetiştirip, Rusya Jungo münasibetini tekimi zor terakkiyatı eriştirişini halaydı. İki devlet başlıkları birlikte Jungo Rusya mağarıp yeli belgesinin yopukunu açtı.
1: Ustazımız haberi. Devlet reisi Xi Jinping 5-nji ýylyň 20-nji günü keşte Beijin Halyk Sarayı'da Rusya Zongtongi Putin bilen çay söhbeti ötközdi. Xi Jinping mundaq dep körsetti. Köp yıllardan buyan Zongtong Putin bilen işkimiz koyuk alakını saklap, deki umumyüzlük, strategiyelik, hemkarlık, hemrahlık münasibetinin sıcıl çoğunkırılışı ve emeli buluşuğa birlikte yetekçilik kılıp, işki devletinin ena koşundarçılık, dostlukının kişiler kalbinin tekimi çoğunkır orun elişiği törtgü bulup, özara hürmet kılış, adil, haqqani buluş, hemkarlışıp tən payda eliştek yeniçi çoğun devletle münasibeti endezisini yaratıp, özgürüş, kalay mukancılık girelişip ketken dünyaya davamlık, kımmetlik, mukimlik ata kıldık. Zongtong Putin bilen işkimiz Jungo Rusya umumyüzlük, strategiyelik, hemkarlık, hemrahlık münasibetini ilgiri sürüş doğrusu da yeni muhim ortak tonuş hasıl kıldık. Tırışıp işlegenle daim muvaffakiyet kazanalaydı. Harmay talmay

Hürmetli radyo alıcılar. Cungo-Rusya başlıklarının ortak gönül bölüşü arkasında Cungo-Rusya medeniyetiyle 2025 yılı muvaffakiyetlik ahırlaştı. 2026 yılı kuş olup başlandı. İki devlet halkı adımiyet almıştırışının esil hikayelerini devamlı yazdı. Reis Xi Jinping ilgiri öz ara baş temi yeli uyuşturuş Cungo-Rusya adımiyet almıştırışının esil en-enisiga aylandı. Şundakla iki devlet münasibetinin terakkiyat tarihideki alahidilik ve yarkın nokta bulup iki devlet halkının umumüzlük karşı ilişiği erişti de baha bergen. Köp yılladın bu yan Reis Xi Jinping Rusya Zuntumu Putin bilen bir katar mol mezmulluk baş temi yeli faaliyetlerini ten kengişip uyuşturdu. Baş temi yeli faaliyetlerine köp etim ten katnışıp xat evetip tebrikler Cungo-Rusya münasibetinin yukarı seviyesi ve alahidlikini namayan kılıp iki devlet halkının öz ara düşünüşü yakın ötüşüge yeni hareketlendirgüş küş koşup Cungo-Rusya dostluğunun evlat mı evlat devamlışının el rayı asasını puhtuladı. Mağarip hemkarlıkıda ortak kelgüsü közde tutuldu. 2025 yılı 12 ayının 31 günü Reis Xi Jinping Zuntung Putin bilen yeni yıllık tebrik telgrammisi yollaşıp bilen yeni yıllık tebrik telgrammisi yollaşıp 7 yılı Cungo-Rusya mağarip yılını uyuşturduğallıkını cakarladı. Rusya İlimpen ve Ali Mağarip Ministerliğinin Maun Ministeri Konstantin Mojilevski Rusya Cungo

mağarıp yili iki tarafının mağarıp hemkarlık seviyesini umumüzlük üstürüşüdeki muhim pürset dedi. O iki devlet başlıklarının bivasit köngül bölüşü ve kolluşu arkasında Cungo bilen Rusya hemkarlaşkan Shenzhen, Beijing, Tabipen, Sanayet Pelleri, Moskova daşıyosunun 10 yıl burun resmi kurulgallıkını alaydı tılgaldı. 2017'de 9. ayının 13. günü Cungo Rusya başlıkları Shenzhen, Beijing, Tabipen, Sanayet Pelleri, Moskova daşıyosunun okuş başlaş mürasımıga ayrım ayrım tebrik sözü evetti. Reis Xi Jinping tebrik sözü de mektepnin tırışıp yukur seviyelik ali mektep kurup yukur sapalık ıksasıklarını yetiştirip Cungo bilen Rusya'nın mağarıp hemkarlıkını çonkurlaştırış. İki devlet halkının dostluğunu ilgir sürüş için tövbe koşuşunu ümit kıldı. Mektepnin Rusya taraf okutkutusu. Biyologiya fakültetinin müdürü Andrei

İki devlet rehberlerinin samimi sözleri, iki devletin mağarıp hemkarlığı bolgan toluk şenç ve güzel ümitini öz içi kalgan. Bu mektep 10 yıl tırışıp, mol neticilerini kolgu keltirip, iki devletin tıl medeniyetini pişik bilidigan, dünyavi nazargi ige birikme ıksasıklarını türkümlep yetiştirip, Cungo bilen Rusya'nın köp sahadaki hemkarlığı ve bir belbağ bir yolunu ten kuruşunu ıksasıkla medeti bilen temilledi. Rusyalık yaş Anton otur mektepten başlapla Cungo tıl yazıkını özlükünün ögünüp, Cungo medeniyetine muhabbet bağlıgan. Keyin arzusu bu içe Shenzhen, Beijing, Tabipen, sanayet belleri Moskova daşıyosuge imtihan verip kirgen. Ali Mektep'nin ikinci yıllıkı da okuvatkan Anton, ''Mən bu yerde Cungo'u münasibetlik bağırlık bilimlerini ögünüp, hakiki mol mezmulluk Cungo'nu düşendim.'' dedi. Yakın yılların bu yan Cungo bilen Rusya'nın mağarıp alın kurlaştı ve devamlı kenaydı. Nöbette Rusya'da okuvatkan Cungo'luk okuguçı 60 mıldır. Cungo'da okuvatkan Rusya'lık okuguçı 20 mıldır açtı. Cungo Rusya okşaş türdeki Ali Mektep'le iştipakı terakki kılıp, yer şehirdeki en çok iki taraflık Ali Mektep hemkarlık toruğa aylandı. 2025 yılı Cungo Rusya Ali Mektepleri birlikte kurgan Luben Kasıphanesi, Moskova'da Viviski esip işki kırıştırıldı. Bu yer şehirdeki kesip kuruluşu ceryanı da 5G teknikisini tüncü kırgızgen Luben Kasıphanesi hesaplanıdı. Rusya Halk Dostluk Daşıyosu'nun müdürü Oligi Yastribo, iki devlet başlıklarının köngül bölüşü ve yitekleşi arkası da Rusya Cungo Maarif yili iki taraflık münasibetinin terakkiyatına yeni hayatı kuş koşudu dedi. Almaştırış ceryanı da dostluk şençki varıslı kılındı. Yaşla devletin kelgüsü. Cungo-Rusya münasibeti ve Cungo-Rusya halkı dostluğunun kelgüsü. 2014 yılı 3. ayda Reis Xi Jinping, Cungo-Rusya Jinping, Cungo-Rusya iş murasımıga tebrik hitabetip, İki devlet yaşlarının öz arzusunu Cungo bilen Rusya'nın ortak terakki kılış, ortak gülünüş işleri yuğurşunu ümit kıldı. 2014 yılından 2015 yılı için ötküzülgen Cungo-Rusya yaşları dostluk almaştırış yılı, iki devlet başlıkları birlikte karar kılgan zor tedbir. Şundakla Cungo tüncü ketim başka devlet bilen uyuşturgan, yaşla başlığımı kılıngan devletle ara almaştırışı ile. Köp yıllardın bu yan Reis Xi Jinping ve Zongtong Putin, iki devletteki yaş evlatla bilen köp ketim samimi fikir almaştırdı. 2018 yılı iki devlet başlıkları Rusya Deniz Okyan, bütün Rusya Balıla Merkezini birlikte ziyaret kıldı. Deniz Okyan, bütün Rusya Balıla Merkezi'nin maum müdürü Natalia Semenyo'da muhbirgimindak dedi. Reis Xi Jinping'nin ziyaretki kelgenlikini kütübiliş ceryanı da okutkuçi okuğucula iki devlet başlıklarının Rusya Cungo yaş ösmürlerinin almaştırışını küçeytip, evlat mı evlat dost üçü gibi olgan zor ümidini çonkur yiz kıldı. Müdini çonkur yiz kıldı. Bu merkez yüzdün artık Cungoluk otura başlangıç mektep okuğusunu kütüb aldı. Konsert, yelkenlik kemi meşgi, oyun bayramı katarlık mol türle arkalık yaş ösmürlerinin Rusya'yı bolgan düşencisi çonkurlaştı. Ula Rusya'lık tentüştür bilen dostlaştı. Bu yıl 4. ayda Cungo-Rusya yaş ösmürle medeniyet sanat bayramı Tianjin çet el tilleri daşıyosu da ötküzüldü. Cungoluk okuguçula Rus tılı da padıçı yigit bilen tokumu çıkı zekkıdaki rivayetini bayan kıldı. Rusyalık okuguçula emanın tılını silişti.

چی دیگه هیکایدن خنزو تلدا تنگ بهرمان بودی. شکی طرف یه نه بر صحنه ده ملی چی اصول اویناب اوزگیچ نقشلانه ایتدی. پالیت که قطنشقان 19 یاشلق روسیلی قز انگیلا ان انتلوسیز بولغنی شو که بز بر برمزنن تلدا نقش ایتدوک تویغومز انتاین گزل بولدی دیدی. Angela, Rusya kichik bürküt, bütün Rusya balalar merkezinin okuğucusu. Bu merkez, Tianjin çet el tilleri daşosu bilen hemkarlaşıp, hazırgıça iki devletinin, kılıp, Rusya yaş ösmürlerge Jungonu çüşünüş közdeki içip verdi. Bu merkez, kolunuş ve senet icadiyeti işkanısının müdürü, Yuliya Shipakovskaya mındaq deydi. Yaş ösmürlər fikir almashtırış jarayanında bilimge erişipli qalmasdın. Teximi muhimi iki dövlət dostluğu varislik qilish işəncisige ige boldi. Nurgun Rusiyalik bala mana bunun dinkin Jungoğu berip, Jungo til yazıqını ögünüp, ali mektepti okup, iki dövlət dostluğunun körkige aydınışını xalaydıqanlıqını eytti. Seminyoda bu yıl başlangan Rusya Jungo Maarif yılıdın zor ümit kütüp mındak dedi. Maarifki mebleğe salgallık, kelgüsüge mebleğe salgallık. Yaş evlatlarının birbirinin medeniyetini düşünüşü ve onun din zoklanışı, öz ara işenç turguzuşuğa yardım berip, bunun dinkin Rusya Jungo dostluk üçün yeni töhpü koşumuz. El riştini bağlaş, dostluk asasını müstekkemledi. Bugün hükümde Jungo bilen Rusya sayahat yili, yaşla dostluk almaştırış yili, taratkula almaştırış yili, yerlik hemkarlık almaştırış yili, pen teknik

diyemi yelini muhabbak yeldik, ütküzdi. Rengdar baş diyemi yeli, Cungu Rusya işki devlet halkının reştini bağlaşının canlık emeliyetini barlık keltirdi. 2013 yılı 3. ayda Xi Jinping devlet reisi bolgandan keyin tunji qetim Rusya'da ziyaretti boldi. Zuntun Putin bilen birlikte Rusya Cungu sayahat yılının başlanış murasımığı katnışış reis Xi Jinping'nin bir muhim kün tertipi boldi. Reis Xi Jinping sözü de mandak dedi. Sayahat medeniyelik tarkıtıdığan, medeniyet almıştırdığan, dostluğunu çoğunkırlaştırdığan körük. Biz Rusiyelik dostlarının Cungo'yu kilip, sayahat kılıp, tabi menzirlerini seyli kılıp, Cungo medeniyelikini iz kılıp, halk dostluğunu çoğunkırlaştırışını karşılımız. 13 yıldın bu yan sayahatçilik, şiki devlet halkının koş yönünüşlük bir iş gelişinin kün seri cüş urup ravajlı vatkallıkı guvah boldi. 2025 yılı Cungo bilen Rusya öz ara vizi keçirim kılı siyasetini yolgu koyup, işki devlet

0: Köçmenler kudret tapsa, devlet kudret tapsa, devlet müstakil bulundu.
1: Uzak tarihi musabıda ben mundaq bir ağızını ağladım.
2: Qaytı gayret kekilip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap kaytırmen.
3: Cumhuriyetin kat götürüş için okuymen.
1: Oxşaş bolmagan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir ağızını ağladım.
3: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talkan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız diyen merdan küyge kulak salaylı.
4: Vatan en ihtiyaçlık çayık baraylı.
1: Yaşlıkımız urgumakta, vatanımızda suyumuz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
2: Ahalatlık periştiler ölümge amal, ağırıkka sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılıma alaysız, çekiniş yolunuz yok.
1: Ten terbiye azimetleri batırlık bilen ilişti.
6: Topni 400 numara verdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb verdi. Urdi, hep belli.
1: Emgekçiler yeni devrinin güzel sahipsini açtı.
7: Burmumuqtın stanokçı. Tokyoludun zapçaslağıcı. Emmisi kalbimdeki senle buyumları.
1: Devletnin muhim kuralları Jungo yasımcılıkının tövrikidir.
7: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkuru yıldız tartkızıp, kreş kılgıcıladın bulaydı.
1: Vatanını suyuş ve mecbur yiydi.
8: Kainatki cisimle tohtumay ayınlıp durgandak, ademle tenim tapmayı tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
2: Ben aspirantlıkı imtihan vermekçi. Her günü yatak, aşkana, kütüphane arasında katırıp, sözlük yatlap, muhim noktalarını tekrarlap da yürüyemen. Boldu kılay mı diyen. Likin bilimden takdirimini özgertedik alıkıga. Tırışçalıkımdan hemen cevabı bulduk alıkıga işinip geldim.
8: Kainatki cisimle tohtumay ayınlıp durgandak, ademle tenim tapmayı tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
9: Ben tamak yetkizgici. Oran çapkundunlu yanmaslık benim gündelik adetim. Vakti de yetkizip berelmesem, tekimi bir aram bulu men. Lekin öyge kaytışımını kütü atkarlarını oylusamla, kaytıdan canlanıp getimen.
10: Dada, atot kırdan geçipsiz.
11: Özünüzü asıran, ciddileşmen.
8: Kainatki cisimle tohtumay ayınıp durgan dek arkalık özünü takam ulaştırıdı.
12: Bizdek doktorlarga keskinizin anlayış kilişi hiç iş emez. Antini aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kitim yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımını əsləymən.
13: Medisinanın ızzet örmeti ve mukaddeslikini anlı kovdat, hayatını kadırlayıp, ölümlü amal, avrıkka sahip kılımız.
14: Gayige, itikatka, tırışçallıkı ihtiram.

Kadirli Dostlar programımızın da anlaştırmamız hem de Dost namlı nakşin huzurun ağı sonumuz. Müzik

Hürmetli radyom bulgucuları. Şunumuzun bu katımkı Küyler Cemgahi programımız bu şerde ahırlaştı. Bu katımkı programımızın muhariri ve riyasetçisi Razif Tümörü. Mesul muharir Ahad Abdurrahim. Nazaretçi Dilşat İsmail. Hayır hoş dostlar, bəxt ve amet, hoşallık her vakit sizlerge yar olsun.

Hürmetli radyo anlayıcılar, Uçur Gözlük'e programımız ne? Yahtırıp anlayışınlarını parçalıp. Uçur Gözlük'e programımız ne? Yahtırıp anlayışınlarını parçalıp. Abdurrahim. Kaderli dostlar, Uçur Gözlük'e programımız her düşenme gününden cuma günü geçe. Çüştün burun Beijing vakti saat 11 yerimden, Beijing vakti saat 12 geçe, yarım saat bir vasıta çüştün ki, Beijing vakti saat 4 yerimden, Beijing vakti saat 5 geçe, yarım saat tekrar anlatıldı. Dostlarımızdan kızaklı yenilik telefonlarımız 223-7100, 223-7100 arkalık seti seti veriş, icarigi veriş, icarigi eriş. Ders gerek deyip bağlan, yutturup boyan ciddi uçurlardan bizi temin etişini şundakla bu uçurlardan ünümlük paylanışını kızgını karşılarımız.

Çokaytur yol yaksıda 150 kvadrat metre etrafındaki iskelet icarı gibi yer aldı. Ala kılıç telefonu 138 99 35 75 54.

Tört köç soğut köçüde ast üstte tört yığızlık dükkan tört tümen yüengi icarı verildi. Alakalı iş telefonu 159 99 33 78 59.

Tört köçedeki məlum bir tesamak xanığa xadım qobul kılınıdı. Eriyel çeklenmeydi. Maaşı 100 liranın gelişildi. Alakılış telefonu 132 79 02 23 23.

Yıldız Eydar Hatal Mahallesi'de 4 yıldız öyü bar Korocay 30 tümengi setildi. Orada restoranının 300 metr cenobada. Alakalı telefonu 159 99 33 78 59.

Radyo televizya idaresi aylıklar korusunda 5. kabat gibi icar gibi yer aldı. Alakalı telefonu 138 99 33 48 98.

Yamalsık mahallesi 2. rayonda 3. kavetteki 70 kvadrat metrelik esrahalar tolup ve icarı gibi yerildi. Onunla başka memur mehkime aileler korusu da 4. kavetteki 70 kvadrat metrelik ve icarı gibi yerildi. Alakalış telefonu 135 65 19 66 16.

Qadirlik dostlar, uçur gözüki programımızda davamlaştırmaktayız. Bizim kızlık liniyelik telefonlarımız 223-7100, 223-7113. Birinci otur mektep kendiki Ağmerif Mahallesi İgiz Kavetik binanın 18. kavetinde 119 kvadrat metrelik bir ciddi setilidi. Ala kılıç telefonu 182 99 91 82 52.

Tömür yol Guamiy Huayan Ultraq rayonunda 4-ci qavat 102 kvadrat metrlik zinnatlangan yer asti uyi bar uyning har kvadrati 4700 yuandan setiladi. Aloqa telefoni 182 99 91 11 59.

Doğruluk mahallesinde 17. kavetteki 120 kvadrat metrelik bezelgen öy barlıp eserleri bilen koşup seyitildi. Alakalı telefonu 177 97 85 82 30.

Yok ama ahalisi işkinci rayonda 50 kvadrat metrelik dükkan ciddi setildi. Bazı 100 liranın gelişildi. Ola kılıç telefonu 189 99 25 09 77.

Kızıl Yıldız Birinci Meydanı Olin Şorin yerindeki Beykoyen Ultrak rayonunda 210 kvadrat metre kezadıman 2 kıvetlik dağ çöğü hissettirildi. Bahası 100 liranın gelişirildi. Alakırış telefonu 181 99 78 10 17.

Şanghay köçüsüde 146 kvadrat metr kezadigan yeng öy setildi. Ala qilish telefoni 153 49 92 20 92.

Tömür Takar mahallesinde 2000 yer zemin satıldı. Öy eserler dolup, bahçede meyveli köçet, bakımcılık kılıdığan kotallar var. Bazı yüz tırağını gelişirdi. Alakalı iş telefonu 138 99 35 87 30.

4 köçedeki Joye Huado Ultra rayonunda 19. kavat 135 kvadrat metrelik uy satıldı. Bahası 100 liranı kelişildi. Ala kılıç telefonu 192 0902 44 44.

0: Jonghua milleti ortak gövdesi engini puhtu turguzup, milletler onarının danısıdak zeç uyuşaydı.
1: Partiya rahbarlık kılış, halk özüge özü iki buluş. Devletni kanun boyunca idare kılışının organik birlikleri çim duraydı.
2: Vapadarlık hemmeden evzel. Yaşam Allah'ını hürmetleş, kadirleş, ahlak faziletinin namayendisi. Yaşam Allah'ını hürmetleb, yaşam Allah'ı köyünüp, yaşam Allah'ı yardım veriştek cunfa güzel ahlakını evlattan evlatka kaldırıp uzakça devamlaştırayla.
3: Küçük dostlar, bexatarlık selkarmanla, bexatarlık savaşlarını əsli çın saklanla.
2: Öyde yalğız kalganda işini takap ulduranla, natunuş kişilerle işenmanla.
3: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş kalıfı bak.
2: Torğu bexatar çıkıp, şahsi tınlarını yakşı saklanla.
3: Balıların bexatarlığını qoldab, hemmi yerde ulağı gəmxorluk kılaylı.
4: Yolda Xi Jinping yadroluqdagi partiya markazi komitetining atrofiga zich uyushib, yangi davr jumhuriyati sotsializmining ulug' g'alabasini tirishib qo'lga keltiray.
5: Tez yollanmangizni ishingizning oldiga qo'yib qo'ydim. Efendim tabog'ingiz deb keldim. Tez yollanmangiz keldi. Efendim posilkangiz keldi, imzo qo'yib berib edim. Olaman.
6: Qaslayman.
5: Olaman.
6: Qaslayman. Olaman.
5: Qaslayman.
6: Olaman.
5: Taşlayma. Alı mən. Taşlayma. Gitti bu. Bunun hepsini mən taşıldım mı?
7: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap. 10 milyard yaltıra kalta. 17 milyon kilometre uzunluktaki pilastırını peyda kıladı. Sınırca ulan ne ki gidi duhan? Tolaylık mulazmetin behriniş bilen bile muhit asraşkı mı köprek kim olup verip koyun.
8: Yoshirin apet, ot aptinin filtisi. Mesuliyet, bexatarlikning ul teshi. Ot apti yoshirin xavfini tugitib, hayotlik ve mol-mulk bexatarligiga kapolatlik qilaylik. Otdin mudat.

0: gelin işke köngül böleyli. Hayatlık hemmedin ela.
1: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki et yazlık yarılığı bilen küzlük yığım arsıdaki cefalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yıkın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ıstırapçılıkını red kılaylı.
2: Ekologiyalik muhitni köz qarchig'imizni asirgandek asiraydi. Ekologiyalik muhitqa hayotimizni muomil qilgandek muomil qilaylik.
1: Ko'ngillik sayohat bexatar safar. Havaray o'zgarishiga diqqat qilib, safar planingizni muvofiq tuzing. Avtomobil haydab safarga chiqqanda qatnash qonuniga rioya qiling. Charchiganda

Kadirli dostlar, uçur gözlükü programımız ne devamlaştırıp attınız? Bizden kızaklayan yelik telefonlarımız 223-71-00, 223-71-13. Tövende bugünkü kızaklayan yelik telefonlarımız gelgen uçurlarını anlattınız.

0: Beijing vaqti soat 17.
1: Shu kuni biz uchun unutilg'isiz kun bo'ldi. Biz baş götürdük. Beş yıldızlı kızıl bayrak köktü lepildi.

0: Adana bugün saat 14:28 minut ötkende Sıcan ülkesinin önce nayisinde 8 bal yedir.
1: Şu kündün itibaren bizden gülençkimiz vücudu gelgeçke biz teşvişlenmeydiğen bulduk.
2: Çok iyi bir şey. Putin bir şey. Renmin bir şey.
1: Şu günü bizden fakirlik şuarımız kendimin koyundu yağırdı. Jongo Komünistik Partiyası esli maksatını unutmay, arzuyumuz için algı basınız.
3: Sosyalistik yadrolu kamet karşını yitildiriş ve emeldi körüstüş, tükül cemiyetinin ortak mesuliydi.
4: Rengdar çeşmeler. Rengdar çeşmeler. Endi anlaydığınınla edebiyat sanat tipiriki Rengdar çeşmeler programımızı.

Turmuşta özümüz yaktırmaydıgan adamla uçuratkanda, münasebetten yerikleşip gelişiden əlsirəb, açıqımızın içimizgi yutup, ahırda özümüzge korsak köp kitip boğandan başqa, münasebetini teximi katmal halet küçürüp koyumuz. Əmli kılan usulları ba. Öz meyligi koyu etiş, kılışkı tigişli işini kılış. Psikologla yaktırmaydıgan adamla uçuratkanda, öz meyligi koyu etiş, kılışkı tigişli işini kılış. Öz keyfiyatı bilen tirkeşmezlik. Başkalarını özgürlükke mecburlamaslık gerek deyip qargan. Bu yerdeki öz meyligi koyup etişti gellik. Yüz berip bolgan iş ve iş badınlanıp bolgan keyfiyatını qobul kılışını görüstüdü. Meselen, bir adamını yaxşı görmezlik, obyektif mevcut bolgan keyfiyat. Özünü onu yaxşı görüşke mecburlaşmanın zorunluluğu yok. Fakat özü de bu hal keyfiyatının mevcutluğunu itiraf kısılı buludu. Kılışkı tekişlik işini kılış digerlik, keyfiyattan kandak buluşudan katli nazar, kılışkı tekişlik işini yakış kılışını görüstüdü. Meselen, her kançı yaktırmaydıgan hizmet dişiniz boğası mı? Birlikte tamamlaşkı tekişlik hizmetini yanılı tamamlaşınız gerek. Her kançı bizar boğan, tonuş adımınız gibi, edep bilen muamili kılışınız. Karşı tarafını yakış köyümgelikiniz sebeplik, turmuş ritminizini bozmaslıkınız gerek. Demek, yaktırmaslıkını bir mesele süpüte de halkınmazdan, belki onunla bir hal normal keyfiyat süpüte de karış gerek. Köpenç kişiler yaktırmaslıkını bir taraf kılığında tunca kademini hata basıdığan bulup, ula başkalarını yaktırmaslık doğru emez deyip karab, özünü men yaktırmaslık doğru emez deyip karab, özünü men çokum yaktırışım gerek deyip ceninin bari içi mecburlaydı. Neticede, özü karşı taraf kişinci dikkat kılıdı. Ahırdı kalısı karşı tarafının türlük yakışı bulmadan tarafları bilen tolup gidiyordu. Psikologlar mındak deydi. Keyfiyat tabii payda buludu. Kodde korsu kaşkanda tamak yüz kegenge, uykısı kegende ufluğuz kegenge okşaş. Bir adamını yakış görmezdik mi, bir hal tabii inkas bulup, bunun heşkandak doğru hatası yok. Biz, özümüzden melun bir adamını yaktırmazdıkı yol koyalıganda, bu hal keyfiyatdan özümüzgi körüstüdüğün pasif təsirini yenikildeleyimiz. Meselen, daim sizden töhpüt alıştıdığın hizmet dışınızını yaktırmağın çeğinizde, onun mu artıqçılıkı ba? Şunu ben onu kabul kılışım gerek deyip, özünüz ne? Karşı tarafını kabul kılışkı mecburlamay. Ben onun töhpüt alışkan halidini yaktırmayım ben deyip, keyfiyatınızın oçuk itiraf kılın. Özünüz bilen karşılaşmaydıgan boğunuz... Özünüz bilen karşılaşmaydıgan boğunuzda, köylünüzdeki tıtlıklığının eksici yengilap kalgalıkını baybaysız. Keyfiyatını zorgı besif etiş, zor miktardaki psikik energiyanı korasa, keyfiyatını kabul kılış, kişiye kılışkı tekişlik işlani teximi bək köngül koyup kılış. İmkanı itiyarı dolu. Oxşayışla, yaktırmaslıq dək bu xil keyfiyyatdan mevcut bulup duruşuqı yol koysanızla, onu sizgi izcil çapdış uvanmaydı. Bəzile, qarşı tərəfini yaxşı köyəməzdik kimgi yol koysam, bargan sərəyirini yaxşı köyəməzdik kimgi yol koysam, bargan sərəyir... Əmliyyat da ondaq bulmaydı. Yaxşı köyəməydi qalıqını itiraf kılış, özünü meyliğe koyu etip, başkalağı hücum kığallık emez. Belki özünün hesiyatıgı doğru nezerde kargallık. Bu hüddet sizden korusunuzdan aşkallıkını bilginiz. Herkes mi başkalarının tamıkını talışıp yeymen diginiz emez. Belki özünüzden hazır bir nesi işke muhtaş işkeliğinizden bilginiz. Kontrol kığılıp olmaydıgan işlağı arılışı olmazlık. Bir adamını yaktırmağın vakitte durgun adamla ihtiyarsız, o nemişki bundak adam bop qalgandı. O özgərsi bulmamdıgandı, deyende xiyallarını kılıdı. Əmliyyatı siz yaktırmağın şu kişinin xarakteri, şerkti, köp alladı siz bilen münasibetsiz bulup, bunu siz asallıqçı özgərtdənməyisiz. Siz yaktırmaydıgan adamdan, siz yaxşı görməydıgan tərbi, belki onun özüb yetiliş keçirmişi, xarakter adetet səbəbidən şəkillengen buluşu mümkün. Bulanın həmisi uzaq müddət cəryanı da şəkillengen bulup, bir neç qıtımlıq paranlaşış veya ki bir neç qıtım uruş arqılıqlı özgərtkeli buluduğun iş emez. Məsələn, bəzilə tuğuluşu dillı şəxsiyyətçi bolsa, siz onun bu tərpini hər qançı yaxşı köymüsünüz mü? Onun bu huyu özgürüp qanmaydı. Əgər bəzilənin siz xikap kılıdığın adıtı bolsa, siz hər qançı onunla açıqlansınız mı? O yenili ağızıqı kəgini cöyleydiğen yaman adı. O yenili ağızıqı kəgini cöyleydiğen yaman adı. Psikologiyada işlani kontrol kığılı buluduğun ve kontrol kığılı bulmaydıgan deyip iki kılığa ayrıydı. Özünün iş hareketini kontrol kığılı buludu. Başkalarının iş hareketini kontrol kığılı bulmaydı.
Hem işi başkalarını özgertişinli koydu yürüyüş, kişiye ümitsizlik gelip geliyordu. Kişiler bu noktada düşüngende, yaktırmaydıgan adamı sebeplik, toxtamay özünü azaplap yürmeydi. Şuna bir adamını yaktırmaganda, birinci xil amal, aldı bilen yakşı görmezliktek, bu xil keyfiyatını tabii halde kabul kılış gerek. Özünüzden bir adamını yakşı görmeydiganlıkınızını baykıganda, özünüzünü ken korsak buluşka mecburlu mısınız mı buludu? Fakat köylünüzde özünüzge, ben hazır onu azırak yaktırmayım ben. Bu nahaytı normal eşitap karısınızda buludu. Mesela, yaktırmaydıgan birisi kuruk gep satsa, köylünüzde ben hakikaten onun bundak buluşunu yaktırmayım ben. Lekin bu benim tesiratım. Eşkisi yok desinizde buludu. Bu hıl keyfiyatını kabul kılış, herkes mi bu hıl keyfiyatını yakış görüşemez. Belki bir hıl kütüveliş tekimi okşaydı. Bu hıl keyfiyat gelse kiliyversin. Ben onu kovlamayım ben. O haman ketidu digerlerini oylaya alsanızla keyfiyatınız mı tabi halde asla asla tinişlenidu. Yan gelip karşı tarafını özgertişki orunuşunun paketli haceti yok. Emeliyatta turmuşta her ayda birine

radio anlıqçılar. Yukarıda yaqtırmaydıgan adam üçün özünüzünü xoratman mavzuluq maqalını diqtınla usunduq. Tövendibər naqşı anlaylı. Naqşıdan kin programımızdan sarxıl məzmulları davamlıq diqtınladı buludu.

0: küllerini demeyle koyay. Hazır kıdak tumanlık küllerdi mu gözlerini açanmay kalattı. Ensirmen bulam. Çoğun boğanca onşılıp gidiyordu. Bunun tatısı mı küçük de şundak idi. Evet yaz, yaz külleri de hoşlanan balıları aptapta oynasa, bu balam derek sayısında gözlerini kısıp, balılağı şümşüp karap oltırattı. Ben şu çağlarda onundan bek ensirgen. Lakin çoğun boğun içe onşılıp gitti bana. Küçük çağı dükünün oradan kokkaşkı mı, bana hazır gıç közeynik takıp yürüyüş ki könüp kaldı.
1: Deydi kıyın anam.
0: Közeynik ne kışı vakti de mi takaydıken siz? Dünyanı öz gözünüz bilen köygen bozsunuz, bunun huzuru başkıcı bulattı.
1: Deydim ikimiz yürüp atkan çağlarda. Heh, ahmak, közeynikim boğaşkıla, seni tekimi be huzur köreleyme demez mi? Eğer bu közeynik bulmağın bozsa, ben sana hıcıl bop karıya alam dem. Bu çakka hatta közlerinin nurda küyüp kül boğan bulattım.
0: Yalgancı, ta yıllık şu közeynikini takvelip, bana kargaş başka kızlağımı mağarıp yürgensiz.
1: Hey, mümkün bu. Közürümge körünüdük ne? Fakatli sen. Bütün dünyanı bəs mi? Bana lazım mı? Fakat sen özün.
0: Meni bundaq keplerinizge aldığını da ödep hiyal kıpma. Meni bundaq keplerinizge aldı. Meni bundaq keplerinizge aldığını da ödep ham hiyal kıpma ha?
1: Kini göremez. Bat yakında sen menen muşu közeynekli közürümge aşık pop kalısıdan. Kini göremez. Bat yakın. Kini göremez. Bat yakın. Pop kalısında menen adını gö... Menin adımımga aylanısan.
0: Ondaq asan iş nədə?
1: Deytdim tatlı qeslada, yürküm oynap tursuma onunqa qastan qiydap. Şu küllədi onun telefon nomorini, menin adımım digən nam bilən saxlavağını bildim. Şu küllədi onun telefon nomorimni, menin adımım digən nam bilən saxlavağını bildim. Dəsləbdi bu addiğini ataşdın, onca vala razı bulmadım. Onun mı başqa yigitlərinin söygən qızlarını, cananım, muhabbetim, barlıqım dep atığınığı okşaş, menimi çıraylıqım, vapadarım deyişini. Eş olmağandımı, amırkım deyişini arzu kılattım. Ama bara bara bundaq ataşkımı könüp kettim. Kudu onun kış vaxtımı, kar küzeynik takıp yürüşüge, lazıq öştürüp, açıqtamaq yeşigi könüp ketkendekla. Sen menin adımım, fakat meninla. O toy üzükini barmıqımı selip atkan şu dakikada, kulak tövümde anlanan bu ataştan, kuddu ömürümde anlap bakmağın sihirli günü anlap atkan dek, acayip bir tatlı mezkuşluk çömgen idim. Doğru, ben senin adımın, fakat seninle düğüm kilepti. Ama hıcıllıktan özümünü tutvalattım. Belkim onun da tikilgen cüp gözlerim, çeksiz muhabbet içi de ünsiz şevirli avatkan levlerim, bu uçakla hemini de boğandı o depimi oylağan idim. Epsos, yakından bu yan çikimiz arası da çoğunkır bir hang payda bulu atattı. Bu hangdan ya o dekiduk. O yakından bu yan fakat hizmet bilerle aldıraş idi. Ben her gün keçisi balamın beş kütüğü de, tüniginim de o işhanısı da ismini koşup işleş bilen idi. Cepasığı yarışağı o yakında teşkilinin itiraf kılışığı yerişti. Kalamdan ötmeydiğini o nemiş kımağın bundak muameli kılıdığandı. Xeyledin bu yan, cenimle kıyılgan bu sorularının cevabını tepşika zihnim yetmedi. Kızımla bağırımı besip, çapınımın peşi bilen tekimi Mekkem yögünümde dervazdan iki terpigi yastılgan simut orundukta oturup onu imitişki başladım. Her kıttım kızımla imit avatkanda anamını yadım kalattım. Şu taptı gəm güzarım anamı bolgan sığınışım, baykı uvalçılıklarım bilen koşulup, közlerimden yamğur kebi yaşlarını aktırmaktaydı. Anam hayat boğan bolsa, işik tövüde bundaq boyun kısıp oturmasıydım. Eş olmağandı yerimden, zadı kaysı sevellikim üçün, bana bundaq muameli kılsan dep kohmay sorar idim. Yaşlarım, kızımdan yüzüge mi tamgan idi? O emdi imiştin toxtap, zeytun uruqçısı da küçük, kar közlerini bana tikkini çıkarıp yatattı. Onu bağırımga tekimi Mekkem bastım. Kudu bu dünyada muşu balımdan başka, eş kandaq bir yölençküm, yakınım yok dek. Mağın okşaş yatlıq boğan ayıllar üçün en illik, en güzel makanın çoğun öy işgelikini emdi hiz kılıp atattım. Epsos, bu makanda emdi mağın burun kıdak orun yok. Ögey anam bilen oturumuzda, küçükkini köngül ağırıqı bop geliştin

گوش کرده. دخمشت که پنزد مخورکا گازر ساتدگان پتا آجز کشی. بس بس تا هنگرشی واتقان ایشکلانن توختمای میرا واتقان کوی کلالانن سورالر بلن کلاقه اون کرمیدگان چارو مال بازری. است قزل رخلدی یپلگان سپلادی که رنگارن کیم کچکله. کاشلرگو اسم کویگان قزلا. اولانن کیندن اگیب یورگن جیگتله. بالالانن اوینچکلرنی بربرگی کز کز قلشلری. ارلانن بغدای خوناق باهاسنن اسشیگ باگان تلاش تاتشلری. Kaynam taşkınlık dolgan şu menzere yedi hem köz aldığında. Bugünkü günde her kim öz işi bilen aldıraş. Menin şu taptaki halimle soru gidek hiç kim yok. Öydikiler yok miyken balam? Şundak digeş yanımda kilovatkan çoğun yengem Reyhan hedem bilen kaynanamını görüp iştikli oranımdan durdum. Dadamla pazarlık etken okşaydı. Ha nimbos yokken eğer boğan bosa Kudular neyme dep mi kalatdi? Turun he, öge keteyli bulam. Şu gep bilen kıynanam kolumdaki kızım ne? Yengem balının böşkünü aldı. Men hudde hatalık ötküzgen bala, anısının keçürmüge erişkendek, tartınıp kula, ulanın kendiden ageçtim. Nem buluştun la bulam? Bir çıraylı kızınla boğandı emde, bunda kıp yürmen la? Kıynanam gı heşt. İnem, sizini bekli hürmetleydu. İnim sizini bekli hürmetleydi o sınlım. Onun dek bağır yumuşak erden bire eskilik gelmeydi o dep oylayım ben. Çokum oturanla da bire ufkuşmazlık boldi. Onun da yakşarak çüyendirin. Reyhan hedem, Abdülmobil haydigeş bir monç terbiye kıldı. Çoğun öyge kâginimizde, öyünün iç kaynam taşkılık çömgen bulup, yerimden öy ocaklık bop getken akı hedilleri, balı çakıların elip çoğun öydikilerini yoklap kâginken. Mehmanxana öyge lıkkıt gelgen tukkalla kızgan parangı çüşken bulup uşak balalarına varan çorunumu oylanı bir ağan idi. Kızım, Renov Gül bilen işkinle kol mu kol bir lağmen essanla bop diken? Gönlümde tukkalla menden gep sorap kası kandıkla men dep endiş kalan idim. Yenili kıynanam beni bu teşviştin kutkuzdi. Hoşlukta aldırap çapınımını saldım de aşkanı öy terepki mandım. Hey! O nemiş kılıdı bu öyde. Kemir yugırı vatattım. Yerimden keşimdili samsak akla vatkan kıynanamgı kıgan bu gepiden çöçüp gettim. Nem bol diye balam. Astırak kep kılına. Kızımızda nemi hatalık ba kendisem tekidi misiniz? Bu balını heş kim? Bu balını heş kepten heş kep yokla dadısının öyge apırıp koysanız kandak buludu. Nemiş balkını o özü biludu ana. Jürkimden kapsıp çıkı vatkan açık yığı bilen Telengitki kemerini şu yerdili koydum. Kolumdum yumasten, yengemden koletki kızımını gep sözsüzlü yulup aldım de aşkanı öyden çıktım. Neme çoğunluk bu sendik ya? Kelim kızımız bu öyge özgeli vanmıgan. Biz mekman başlap yerip ekegen. Man, şu mekmanlarının hemini çakır. Uladın kızımızdan ailesi dikilerden keçirim sorgan. Uladın kızımızdan ailesi dikilerden keçirim sorgan. Oylığı çıkışımga, Kıynatam şu geple bilen onun yüzüge bir destek saldı. Nem kıkalları bu. Muşu uçak küçük kolları tepken balı emes tuğu bu. Kıynanam onun yüzlerini ıslap közlerge yaş aldı. Kainimden çıkan Reyhan hedem udulu onun kışığı geldi de. Bu dadam mı kızıkken çöpçün ademge kol tek yüzüp. Könlüğünü yerim kımıgın afkam. Kınedigine aranladı zadı neymiş bu oldu. Emmeyle onun eğiziden benim şu keçürgüsüz hatalıkımla anlaş üçün cemmeti turuştu. Ya undak bol diye, ya mundak bol diye deyip kepağını kığına. Mehriman Gül'den ötken yeri bolsa biz terbiye kılaylı. Bunda emmini içinde koysan kesel bop kalısın. Ne mi gep bolsa biz gidigen? Emmeyle onu benim hatalıkımla devetişke rıgbeten üretti. Ben mi köpçelik aldı da, худи игр хаталык өткізген бала, дадысының жазасын

0: Onun sizlerinin başlangıç mektepte okuyatkan çüşken söğretinlerini daim körüşüge içtarlık kınmaydım. Ama bu kararı üçün könlüm bek yerim buldu. Degendek 20 günün aldınkı günündeki bir düşen bettigen, o yeni ağan abdumobilini haydab sizin idarınızdan aldı da toxtadı. Hayal ötmeyle çıraylık yazangan siz mi idarınızdan çıktınız da onun abdumobiliği oldurup şehirge mandanla. Bu işin körüp varlık kumanımının rastışkenlikini bildim. Derhal yerinizden hizmet oranı verip onunla bu işlerini yipidin yanısıgıca ettim. Şu çağda rastlı özümle tutulanmaptı ben. Siz mi bir ayal kişi? Oyla bekin ha? Ben onun yancıkıda tötdenginin tayini yok çıkıda tekken. Hem de bugünkü dek loben sanalgını da bana vapasızlık kısa bunu kötürenmeyim ben de.
1: Ayalının kinki geplerini anlaşkı mağdurum yetmedi. Bir deli köz aldım karangulaşkan dek. Tanlaylarım kurup, yıkılıp getirdiğen dek. Astağını cayımda oldurup aldım. Aslında o Ekrem Galtek'nin ayalı iken de. Başlangıç mektepte bir sınıfta okuyan, ah pişmak, çok küçük, ama şunçilik kepsiz bir bala, hudu köygülü uzak boğan kinonu esligendek, köz aldımdan hıraşire ötmekteydi. Balalıktaki o işlağı uzak yıla boğaşkı mı, onun mektepten kaçıdığan, balalarını bozak kılıdığan kepsizlikidin başkını isimge alamadım. Ama otur mekteplerde okuyan çağlarda, her yılki yazlık tatilde, onun bile şüp kılıdığalıkımız isimdeydi. Şu çağlarda yaz külleri, mehalletki adaşlarım bilen, Zaranzı çeçki teyiriş şunçilik könüllü kişiydi. Zaranzının kızıl, serik çeçki bilen huddi, hını yapkanda kızıl rengi kirgen tanılaklarımızni, barmaklarımızni neç gün geçü yüvetişki gözümüz kıymaydı. Onun tenimizge singen hididen mezhuş buluşattık. İteklerimizge teyirip gelgen çoğdak kızıl çeçeklerini onalarımız oylanın künge yerge yeyip, tücüpülep kurtattı. Kurgan çeçekini setişinden huşluklığa gep doğru gelmeydi. Şu çağlarda atanısı küçük vaxtada katnaş vakasıyla uçurup tügep gitip, çoğun dadısı bilen kalan Ekrem'den otur mektepte okumay, üççaklık toksikletini haydap yürüp, mahalledikilerden pahta, konak, gülü kaklarını setivelip yürgenini bilettim. Kiyinki küllerde o bizden zaranzılarımızın mı setiv aldı. Her katım soğudulaşkınımızda onun bizden zaranzı çeçkimizini iğırrak ölçeginini, başka dostlarımızdan cıkırak pul belgenini bilettim.
0: Hata hesapladınız mıyken balam? İşki yerim koyunu artık bir yerip siz. Degen idi anam bir günü o tutkuzgan bir yuan beş moğluk bir tutan pulunu sanıgaş.
1: Hata emez. Hazır baha östi. Degen idi o şu. Degen idi o ve şu haman kuzupıga pahta kuruk yel yemiş kavu besilgan.

0: umumyüzlük halk seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arkalık küzni, kökertiş arkalık beyişini ilgari süreyli. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyli.
2: İki dostlar, bihaterlik selkarmanla, bihaterlik savaşlarını əsli çın saklanla.
3: Öyde yalğız kalganda işini takap oldurunla, natunuş kişilerle işenmanla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, şüp getiş kalıfı bak.
3: Torg'u bir xatar çıkıp, şahsi itinlani yakşı saklanla.
2: Balıların bir xatarlığını koğdap, hem bir yerde ulağı gamkorluk kılaylı.
4: Cumgoçu sosyalizm yönü, sosyalistik zaman evlaştırışını işgaşırış, halıqa güzel turmuş yartışının mukarrar yönü.

0: Her millet amasının oluk vatanını, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurçı sosyalizmini kalıptın etraf kılışını üzüksüz küçey teyli.
1: Afet kavupını başkuruş ve afetini her taraftan yenikiltiş karşını puş ve afetini her taraftan yenikiltiş karşını putunu azaytış, afetin kutkuzuş mesuliyetini emellileştirip, afetin müdafiyeliniş, afetini azaytış bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afetin müdafiyeliniş, afetini azaytış imi ve özünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetin müdafiyeliniş, afetini azaytış, afetin kutkuzuş halık müdafiye sipini müstehkemleyli.
2: Әммейлән бейхәтәрілік әхмейет беріп, әммейлән жидді ішілағы тақабыл тұралайдыған болып, асаси қатламның апеттен мұдап еліш, қатардың сақылыш иқтыдарыны күчәп башырайлы.
3: Бейчан вақты саат 18.
4: Дилай! Екімлік дөлет шеріні сөйіміз. Утқаштек дөлет байрықыны сөйіміз. Vatanını söyüş, 32 yılını bir kündek ötküzüp, aralını saklap, devlet bayrağı çıkırıştı geldiktir. Karlık çıkır arayında vatanının zeminini kovdaştı geldiktir. Maharetini tavlap, hava boşlukta aldın kısepini çin saklaştı geldiktir. İnkılavi ruhunu evlatlığı ügütüştü geldiktir. Tamak meselesini cungoluklarının özgü tayinip helkileşti geldiktir. Olimpik tenerket müsabakası tayarlanıp minut sekundlama koldun beğenmezlik diyerlikdir. Balılanı en envi medeniyetke kızıktırış diyerlikdir.

0: Turmuş büzgüsünü deyduki kelgüsünü güzelleştiriş üçün aldı bilen hazır ne çın tutuşumuz gerek. Tönü gün ötüp getti, artıkça oylap getmen.
1: Ata tihi kemmedi, ciddileşmen. Fakat bugün lan sizin ilkinizde. Şuna her bir günü yakşı ötküzüp, her bir dakikini yakşı kadırlan.
0: Şunda aklınaydım doğru ettiğiniz hürmetki radyo anlaş dostlar. Anlavat kanalı Akumola Radyo Televiziye Stansı, Uyghurçu Universal Radyosu'nun bir vasıta anlatılvatkan. Anla yaşlık programımızı, dostlar programımızını başlı olduk. Mən riyasetçi dostunla Abdüveli Mutallib.
1: Mən riyasetçi dostunla Almira Samet.

0: Şundan konunun başka dostlarımız Komol Şehir'de Yoğurma Taratko Merkezimizden Abdeytali Sılumi Yumuş. Abdeytalımız ne telefonla atışır ve de şarkılıkla anıltılı vatkan bağırlık programlarını torbalı kişiler ayıta telefonla arkalıkla bir vasıta anlayalı isler dostlar.
1: Şunaq dostlar tolumu kolaylıq çöyemgen dostlarımız bulsanla çürüp sınav görüşünlerini devamlıq türden tavsiye kılımız.
0: Şundan.

0: Mesela özümüzün kaşkaydın sorandı ya, Ürümçü'den sorandı, kana up gitti. Ürümçü'den kaytıp gelmedi mi, o kana up gitti.
1: Kaytıp gelgen size.
0: Kaytıp gelgen mi ya?
1: Altıncı ayın babı kaydı da, bana tukam bek takılıp gitti mi?
0: Uzak takılıp
1: gitti.
0: Ha, buldu.
1: Şunlar deydi, Abdüveli Almira yakışım sile, ben üçüncü numaralık nakşen talep kılay, depti ha, yeni. Менің ярым номер
0: болды. Телефон сал тұрып ұрылап бермес. Исмыңыз не хатырлап қойдық, дейсіңіз давамлық радио толқынлары да болсын.

0: Pek mühim emesleri kaysla bulanı doğru bir nimege tizi vağan vaxt, taksimli vağan vaxtımızda uğrulaştır vağan vaxtımızda yakşı bir planı kürgüz vağan vaxtımızda işlerimiz, işin ünümü maşudu vaqtın hem ünümlük paydını alayımız şunun bilen muşu yetmekçi boğan nişanımız gümü bek etmeylem vaqtı da yetişimiz mümkün. Hem şundakla tapşırılan vazifi bolsun ya ki becermekçi boğan işlerimizin bolsun vaqtı da süpetke sanğı kapalı tıkıgan asasta urullab becerip tüyteleyimiz degen gepkene.
1: Şundaki dostlar, şunlaşkam dostlarımızın ki özünü olmuşu, kündülük turmuşu da biz yukarıda sözləp bəygən vaqt baş kuruşdiki 8 kiçik maharətdən ünümlük paydının işini ümit qılımız.
0: Şundak.
1: Onda olsa dostlar, məzmunum yetküzü olduq.
0: Şundak oldu. Emdi bu enik bop kettiğü biz emdi. 8 türlük maharətini bir-bir toxtulub dostlarımızı yetküzdük.
1: Şundak.
0: Bunun təpsili alınıqan dostlarımız bu. Alınıqan bu olsa da məmdi. Azdur köptür bir nəpki erişidu dəb oylavatımız. Hem bunu üstüde hem de yine kayıttı bunu inçki iş düşündürüp oturuş nomu acıt yok deyip oyladık dostlar. Çünkü ne ayda düşünüştük enik enik kılıp sözlengen 8 nokta.
1: Bunu kılın.
0: Doğru. Aval çayını koyun, andın nanını çılan, andın koşuk neylen degen dek hemen deyip edip dostlar.
1: Adam.
0: Adam çokum yeysiz degen dek.
1: Yemisiniz mi yeysiz?
0: Hoşunda olsa yani tüttan nakşımız kıyıp kaldı dostlar. Yani birinci numarada Hasan Can Celal icrasıdaki 5 küllük namlık nakşımız. Bu ablacan akım uyluş bulamaya tam doğru anda oğlu atıdı.
1: Ay bu oldu şu benim yarımla anlamak istemem. Kağını koysanız rağa.
0: Şuna da atıdı.
1: İkinci numarada Aymira uğurluğun Leyla namlık nakşı.
0: Üç numara.

0: Hoş dostlarımına. Şunda kılıp dostlarımızın talepleri boyunca şu bir sel bir şok usulluk nakşılığa boğan bosa. Dep oylap şunu bile Merdan abi bu lajrasıdaki usulluk çatma köylerini dostlarımızdan dektiği sunan bulduk. Bana dostlarımız mı?
1: Şunak.
0: Yaktırıp anlattı.
1: Naitim yakşı usta. Sınırlığa katı sınırlığa uçuva dey dostlarımız.
0: Hoş, onda olsun şuna kılıp üç tal nakşımız kıyıp kaldı mı birden de?
1: Aştaki, emdi. Aşağı Sencan Cilil Oruluğan 5 günlük. Yak, Mira Oruluşu da Leyla.
0: Yeni birisi Erkin Abdurrahim icrasıdaki yarın imiş kıkemeydi onamlık. Muş üç tal nakşımız kıyıp kaldı dostlar. Devamlı vakitini çın tutup talep kısa ala buludu.

0: Fenli kızgın sayıp ilim fengi hürmet kılaylı.
1: Islah kılış, yenilik yaratış, cepağı çıdap küreş kılış isteyledi çıntırıp, partiyanın baştan ahır devrinin aldığı mengişiğe hakiki kapaletlik kılaylı.

0: umumyüzlük allık seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Jungochi sosializm yo'li sosialistik zamonaviylashtirishni ishqa oshirish, xalqqa go'zal turmush yaratishning muqarrar yo'li.

Her millet amasının oluk vatanını, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurca Sosyalizmini kalıptın etraf kılıçını üzüksüz küçeyteyli.

0: Dostlar, bizden bu programımız her düşenbe günüdün, cümle günü geçer düştün ki Beijing vakti 7'den 8 geç 1 saat bir vasıta anlatılıdı. Bizden Beijing organ süpümüz FM 1079 cümle olmakla hazmette.
1: Şunda anlıqçılarımız muşu 1 saatlik bir vasıta anlatışı vaxtımızda bizden Beijing organ süpümüz FM 1079'a özür gitu atkan yol bilekladık yol katına şahvali onunun başka may kaçılaş, gaz kaçılaş, punktladık ahvalladın dostlarımıza haberdar kılışını kızgan karşalımız. Onun başka bir naqşı talep kınmakçı boğan dostlarımız mı? Yani aval kıdaklar naqşının ismi belen oruluğucunun ismini yolla şekli arqalıq naqşı talep kuvasanla buludu. Ve işin organ supamız FM 1079 slavcı mulazmette.

0: öyle meşva. Kod koy kokan meşva. Öyle sık. Deptirsek bana bak bu çarşıda deptir kaptı. Öyle sık meşva. Öyle deptir.
1: İşte
0: ravan boğan yol bileklerini kiravetip de Gondon yollarının başına kim az yollar ravan deydi.
1: Buldur Ahmet. Buldur
0: Ahmet. Devamlı kuşuğunuzu kütümez.
1: Şunda onundan başka şu Tian Shan yok.
0: Huanchunlu'yken bu.
1: Huanchunlu'nu aldıdın Ahmet Can dostumuzdan bayan uçururken şu merkezi yaslığını aldı da dostlar. Şimaldın canıp karapmanga yönlüştü maşin yakın selcik geçme.
0: Rahmet dostlarım kayısı da devamlı kuşurumlarını kütümez.

0: Canlısını yolla çıktı parçalamaz. Müşü yukarı kıya yolları yeni 4. turun aldı. Maşine kamaz yolları avan digan uçuruna verdikti.
1: Buldu rahmet. Tamamlı uçurumuzu kütümüz. Onun başka Risalet Gül dostumuz bizden kuvan idarını aldı dik ya şu. Süngüçlerden uçur yollap diken tok bu yerlerde hazırca maşine kamaz ki yollan aydıravan kene.

Dostlar davamlı uçurlar kevatıdır. Cüret dostumuzdan uçurluğa karşı almıza. Bu dostumuz daydı. Toşkan Bulak'tın Huanghu Tianjie'ye geçip olan yol bilekleri naydı. Ravan diken uçurunu yollabdı.

0: Yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya markaziy komitetining atrofiga zich uyushib, Jongochi zamoniy yo'llashtirish orqali qudratliga zich uyushib, Jongochi zamoniy yo'llashtirish orqali qudratli davlat qurish, millatni gullandirish ulug' ishlarini umumyuzlik Jonghua millati bir oylik ishlardan bo'lib, Jongo orzusini bir niyatda o'rtaq ishga oshiraylik.
1: Odam bilan ochliqning eng yiroq orliqi 1000 chaqirim emas, balki ehtiyozlik terilgi bilan kuzlik yig'im orsidagi jafoliq kutish. Odam bilan ochliqning eng yaqin orliqi lav tish orsida emas, balki ochliqni qadrlaydigan yuraklar. Ochliqni qadrlab, isrobchilikni rad qilaylik.
2: Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash asosiy liniyasini chang tutib, Jongochi zamonaviylashtirishning Xinjiang sahifasini jasorat bilan butib chiqaydi.
3: Ijtimoiy muqimlik va abadiy amillik bosh nishonini mahkam egallaydi.
4: Siz jo'lamingiz keldi. Efendim, posilkangiz keldi, imzo qo'yib beraveram. Olaman.
5: Qaslayman.
4: Olaman.
5: Qaslayman. Olaman.
4: Qaslayman.
5: Olaman.
4: Qaslayman. Oy, axlat tog'da tevilinib ketibdi-ku. Buning hammasini men tashildimmi?
6: Tez yo'llanma, har yili 10 milliard o'ralma qap, 10 milliard yaltiroq xalta, 17 million kilometr uzunlikdagi plastrni paydo qiladi. Sizningcha, ular nega ketadigan bo'ladi? Sizningcha, ular nega ketadigan bo'ladi? Qulaylik mulozimatdan bahrlanish bilan birga, muhit asrashga mo'l ko'proq ko'ngil bo'ladi.
7: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıki ötkilerini çın tutup, yemeklik bir hatarlıki ait değil olağa zerbi bireyli. Yemeklik bir hatarlıki yanı tarakiyatını birlikte işgaşırıp, güzel yanı turmuştan ortak behar neydi?

0: Kanunçuluk ruhunu evşaldırıp, kanun tüzüm karışını durguzup, kanun boyunca iş becerişte çıntırıp, kanunçuluk muhitini koğdaylı.
1: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Batıran'ı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halık turmuşuna bakıt saadet geldireyli. İlim fenni kızgın söyüp, ilim fenni hürmet kılaylı.
2: Ot apıtıda aldını eliş asas, hayatlık hemmedin ada. Ot apıtıda mutabiyeniş yanımızını östürüp, aile elektir saymalarını doğru işleteyli. Öğüden çıkanda su, gaz ne etip, toktan ayrı vetişki tekişlik üskünelerini toktan ayrı veteyli.

0: تشریف بولادو. مدنیت ایشانچنی چنگتب اوچوک سغدرشچن بولوشقا عمل قلب توغر یولد مینب ینلق یارتشتی چنگترایلی.
1: Orman ve otlak yer şarının öpküsü. Kişilerin dikkat kımaylı yakan otu yer şarı ekologiyasını afet karakterlik bayran kılıp etişi mümkün. Orman ve otlakta otun müdafiyelenişte hem Adem'nin mesuliyeti var. Yer şarının öpküsünü koğdap birlikte güzel yurt makan berpa kılaylı.
2: İstibaklık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgiri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyle.
3: Kiçik dostlar, bexatarlık selkarmanla, bexatarlık savaşlarını əsli çın saxlanla.
4: Öyde yalğız kalğanda işini taqap ulduranla, natonuş kişilerle işenmanla.
3: Derizi təkçisige balkonga çıxıp oynamanla, düşüp getiş
4: xalq. Yaxsitlarını yaxşı saxlanla.
3: Balıların bexatarlığını qovdab, həmmi yerde ulağı gəmxorluq qılaylı.
0: Cunha milleti ortaq gevdisi eğini müstəhkəmləb, milletlerinin ortaq itibaklaşıp küreş qilişi. Ortak güllenişi, ortak terakki kılışını ilgiri süreyleyin.

0: Çeçilmem.
1: Şimdi çıkan buldum de. Abla kızıl çırak yandıgan buldu. Vay ek tezir akaydı. Üç pekete içi.
0: Her dakikada her kıl tallaş kuduş gelisiz. Abdumobil heydigende terleysin aş psikikisi de bulmam.
1: Seferge çıkanda bir hatarlıkını birinci oruna koyun.
0: Özünüz ve aileniz ikiler için Abdumobil'i bir hatar heydeşine tallan.
1: Bir hatarlık emi turguzup, vaxtlik turmuşunun işkini açaydı.
2: Partiyanın şallık nuri kançanını yorutdi. Her millet halkının kalbi partiyaya telpindi.
3: Cungu Komünistik Partiyası yakşı. Sosyalizm yakşı. Islahat eçivetiş yakşı. Uluğ vatanımız yakşı. Milletler iştahlıqı yakşı.

0: Qadirlik dostlar, Qomul Radio Televiziya Stansi, Uyğur Tönersal Radiosu'dan alınış bir vatımız. Anlavatqın ala stansımızdan bir vasıta anlatılı vatqan.
1: Xayırlık sefer katnış kızıq deniyesi programımızı anlatışımızı davamlaştır vatımız dostlar.
0: Şundaq dostlar, onda olsa davam noktörde dostlarımız, bizden veyşin organ supamız FM 1079'a uzanla keti vatqan yol bilekledik uçurulan yolu sağla buludu. Dəb dursaq, yeni dostlardan uçurula kəgəndə qıludu.
1: Ahmetcan dostumuz yine devamlı uçurulan yolla atıldı. Tiyanşan, Şimal yol, Cenab yolu, Garbi yolları, Şimal yol, Cenab yolu, Garbi yolları. Bunlar alan dertte.
0: Bolu rahmet. Onun başka Dilşatcan dostumuz. Şu şerit signal çıraktan uçur yolla aptıken tok rahat bağdan çıkan yolun üç tamaşın yakın sel köpke dostlar.
1: Rahmet arım gayısla dostlar devamlı uçurulan kütümüz. Bizden ve işin organ supumuz FM 179 sizler için devamlı mülazim etti.
0: Şundak.

0: Can dostumuz poyiz stansından aldıdan uçur yollap diken tok alğı şarkı yolu da Çönkörük Karapmanğa yönlü işte azıraq dostluş bakya maşine kım sälcaklap kaptı ha. Rahmet. Onun başka Ali Nur dostumuz mavu alğa çoğun yoldan uçur yollap du. Çenjin dadı ha. Bu yadın maşine kım köpke lekin dostluş yok ki.
1: Hazır çem yolla. Xeyler avan kere dostacım.
0: Onda olsa dostlar uçur ve talepler üzülüp kalmayı devamlılık kep dursa biz mu hep gelgen mezmonumuz var şunu bire yetkiz olaylı ya.
1: Buludu.
0: Bugünkü temamız kanda kılganda doğru yol özgertkili buludu degen tema. Yan optimobil aydap yolu çıkanda yol özgertiş adetki meşgulat bulsun mu? Lekin hata yol özgertiş meşgulat diye katnaş adesini keltürüp çıkarıdığan mühim sebeplerinin biri bulup hesaplandı. Onda olsa kanda kılganda doğru yol

0: Mahmutcan dostumuz birinci yıl yolları kaptıken birinci yıl yolları ait ravan ki dostlarım.
1: Buldu Rahmet Polat dostumuz ninki muşu birinci ağız yolu güverizmen segin alçırağına aldığını yolluğun uçururken de maşını yakın köpke dostlar birinci ağız yolda. Lekin tosluş önce pek iğiremez. Sizgim Rahmet Polat dostumuz.
0: Dostlar, ben programımızda akılıştan ama kıskığını 7 minut vakit kaptı. Zana kitap okan her kaç yol bilektiri, her kaçı gaz kaçılaş, may kaçılaş pankitlerin ahvalarını biz için aklağını kuşturmuzdur. Haberdar kılıçınlarının kızını karşı alırız.
1: Şu, bugün hava yakışı olan ikin Yasincan'dan soğudu bize kaynak ağa o şeyde.
0: Bize aldıraş yok şeydi.
1: Aldıraş geçti.
0: Orlaştır pekamış takşanla oturup da o bana.
1: Bağırı o şükür kovadınız.

0: programımızı davamlaştırıyoruz. Tenha yürek tahallusudaki dostumuz Beycan yolu bilen merhaba yolları kesken signal çıraktan uçuru yolu yaptık ya dostlar. Merhaba yolu yaş yok ayından düşken bilekten tutuluş bakken.
1: Rahmet varım Kaysa siz mi? Siz et Kaysar yürek de bezgatı var.
0: Tenha yürek de adamın işini ağırtıp bu dostumuz mu? Kaysar bulun Kaysar.

0: umumyüzlük halk seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göçünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyle.
2: İki dostlar, bir hatarlık selkarmanla, bir hatarlık sabahlarını əsli çın saklanla.
3: Öyle yalğız kalğanda işini takap oldurunla, natunuş kişilerle işenmanla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş kalıpı bak.
3: Torg'u bir hatar çıkıp, şahsi tınlarını yakışı saklanla.
2: Balıların bir hatarlıkını kovdap, hemmi yerde ulağı gəmkorluk kılaylı.
4: Zemin, koyaşka bağrını kern aşkanda.

0: yeni tarix yaratış, insaniyet medeniyetliğine bolgan en çok hürmet, insaniyet medeniyetliğinin yeni haletini yaratış. Yeni devirde durup, yeni buruş üstüde oylanıp, uzak tarıkka parlak medeniyetliği nezer salsak, Şincan'daki her bir partiye azası kadırla, bulup mu teşvikat, idiye, medeniyet sepidiki yoldaşlarının hemisi de, Cunha Münevver en-envi medeniyeti, bizden yeni menzil eçişi ündümekte digen tarihi mesuliyetçallık buluşu. Medeniyet icadiyeti de yenilik yaratışı hayati küçünü urgutup, yeni medeniyet hayatı gevdesindeki Şincan haleti üçün öz tökpüsünü koşuşu gerek. Örmelik radyo anıcıla. Şunun bilen bu katımki Cunha'nın teşvikat programımız Muşa'da akırlaştı. Hayır, hoş vak bu gayesle.
1: 国家通用语言天天学。

尊敬的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听国家通用语言天天学栏目，我是阿布杜外利穆塔利夫。Hürmetli radyo anlayış dostlar, devlet ortak dilini günde ögüneyli sahibimizni yaktırıp anlaşılan karşılığımız, ben Abdüveli Mutallib. Halk dinlon pang yomen, jintiyan omen jişu şüşi di 16 kı de neyrong. Jintiyan omen yal şüşi yi şa cüzü. Ni de piyao tuy le ma? Ni de piyao tuy le ma? Ni de piyao tuy le ma? Anim da tutu biyada, abiltanızını kaytırıp ettiniz mu? Soradı da. 我还没有退。Hemen de kaydırmadım. 我准备明天就要走。Degen de ki. Desek buludu. 下一个句子. 你不想跟我一起去? 你不想跟我一起去? 你不想跟我一起去? Siz bilen, siz men bilen bile bağımsız? Dab soradı da. Nama ni zemu huyda na? 我当然跟你去呀。 我当然想跟你一起去呀。 或者是的, 我不想跟你一起去。 Degendeke, desek boli vurdu. 下一个句子, 你买的是慢车还是快车? 你买的是慢车? 还是快车? Biz aldın saatlerde ögünü bulduk. Mən车, 快车 de ögünü bulduk. 你买的是慢车还是快车? 你买了快车还是慢车呢? 下一个句子, 二站台在哪儿? 二站台在哪儿? 二站台在哪儿? Biz adette poistdan sabahın vaxtımızda, poist çıkadığın vaxtımızda şeyde eskerti dua. 二站台上车, 一站台上车 de sonra radyoda uxturdu. Şu çağda biz aşağıdaki hizmetçi kadınlardan soraymız o. 二站台在哪儿? 一站台在哪儿? İkinci bu güzel süpsi kayyada de soradı. 二站台在你右边, 或者是你左边, 或者是前面 degendek de burada aldıda kendi ya onda solda degendek. 下一个句子, 你是接人还是送人? 你是接人还是送人? 你是接人还是送人?

0: işini çördüm. Asasi katlamı çoğunkur çöküp, tekşirip, tatkik kılıp. Ammanın kanunun yolu koyuluş önümüzü bulgan. Hakiki inkasını ilgilen. Kanun tüzüm katlamıdan universal tahlil kılış, fikir teklif verişke ehmiyet verip, kanun nizamının halık rayını tekimi yakşı namayen kılışı, halık durmuşu yıkılışı, halıkın könlüğü yıkışıga türtükü buluşu gerek. Zümrüt Obul bunlarını talep kıldı. Malazmet kapalıtını küçeytip, vekillerinin ögünüşü, terbiyelenişini, teşvik kılıp yetekleşini, mesuliyetini ada kılışını, kapalıtlendirişini yanımı küçeytip, vekiller ailesi, vekiller alakı punkti ve asasi katlam kanun çıkırış alakı noktasını yakşı paydalanıp, milletle iştifaklık terakiyatını ilgir sürüşkü münasebetlik, teklif tevsiyelerini yakşı becerip, vekillerinin kanunu boyunca mesuliyetini ada kılışını kollap ve kapalıtlendirip, milletle iştifaklık terakkiyatını ilgir sürüş. Sosyalistik zaman yerleşken Şincan kuruşka akıl paraset ve küş koşuş gerek. Memdimin Kadir yığınğı riyasetçilik kıldı.
1: Stansımız muhbiri Li Yan haber kıldı. Abdülüm Rayo

0: ki qarğuçu sapladıq. Bultır dövlətnin 20 milyon fiyallik mədəniyyət yadıqarlıqlarını qoğdaşdırını iltimas qılıb, kəlkün məsəlisini həl qıldıq.
1: Stansımız xəbri. Jungo Şinjan 18-ci növətlik Sayram Külünü ayrılış xalqara taşıyol velisipet müsabıqısı 5-ci ayının 20-ci günü başlandı. Küştün burun saat 10'da birinci müsabıqı bölükü. Müsabıqı bölükünün umumi müsabısı 75 kilometre bulup Cın Nayası bilen Alatov şehrine tutaştırıldı. Cemi 26 velisipet ettirdiği 160'dan artık mahir öz maharetini namayen kılıdı. Müsabıqı bölükünün aldıngı mezgilde yukarı çıkış ve şehir yolları asas kılıngan bulup her kaysi etiratla tez süratli yığılıp çoğun koşunu şekillendirdi. Arkadan ken ve tüz yol yüzde mahirler süretini zor derece tizletti. Müsabıkı çarayandaki rekabet keskin bulup kişinin hayacan kısaldı. Ahırda Meli Dano Fikı etiratının mahiri Hu Bohun mahartını kaltı cari kıldırıp oldu bilen liniyagi besip görüp birinci müsabıkı bölgede çempiyon buldu. O mundaq dedi. Fırsatını çın tutup bütün güç bilen atlandım. Kiyinki bir neçe bekette neticenin davamını saklaşını ümit kılmen. Bu nöbetlik Kölnü ayrılış müsabıkısı da cemi 6 müsabıkı bölgede tesis kılınan bulup umumun müsabısı 529 kilometre. Cın Nahiyası, Alatov Şehri, Şuanxı Şehri, Bortala Şehri, Arşın Nahiyası'nı kaplıgan müsabıkı liniyası, Sayram Külü, Muttar Kumluğu, Bortala Deryası Sayahat Rayonu, Arşın Suluk Yer Bağçısı Katarlık, Yadroluk Menzir Rayonu, Menziri Nuhtullarını tutaştırıldı. Müsabıkını görüşke cəlb kıldı. Alatov şehri halisi Çiyafi mundaq dedi. Mayırlarının bütün küçü bilen atakı ötken cantiki müsabıklaşkın kıyafeti kişiye alaydı təsiri körüstedikken yakın etraflıla kesbi halkararlık müsabıklarını görüp intayına yacallandım. Hem bu kıl tenerketinin sihri küçünü yıskıldım.
0: Endi Abdonum rayonumuzdaki Unal şehrinin haberiyle məlumat verimiz. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 14-25 Celsius gradusgacha. Altayda hava tutuq. Temperatura 7-22 Celsius gradusgacha. Çöcekde hava tutuq. Temperatura 11-26 Celsius gradusgacha. Quljada hava tutuq bulup azraq yağmur yağdı. Temperatura 18-29 Celsius gradusgacha. Bortlada hava bulutlanıp azraq yağmur yağdı. Temperatura 14-28 Celsius gradusgacha. Qarmayda hava tutuq, temperatura 17-30 Celsius gradusgacha. Kuydunda hava tutuq, temperatura 14-29 Celsius gradusgacha. Shixanda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 13-28 Celsius gradusgacha. Sanjida hava tutuq, temperatura 14-28 Celsius gradusgacha. Qumulda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 8-29 Celsius gradusgacha.

0: Bu günü biz için unutulursuz gün oldu. Şu günü biz baş götürdük. Beş yıldızlı kızıl bayrak köktü lepildi. Bence
1: Türkiye'de
2: bir
0: şu günü yeni devir hemimiz bu fıçkını kenara açtı.

0: 신장내 대흠을 역시 고릅 치가이래.
1: Yezi kentlerini güllendiriş stratejisini yolga koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ihtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekoloji arkalık güllendiriş, teşkil arkalık güllendirişke türtki balayılın.
2: Yuşurun apet, ot aptının filtisi, mesuliyet, bihaterliknin ul teşi. Ot apti yuşurun xevpini tügitip, hayatlıq və malmülük bexəterlikige kapalatlıq qılaylı. Otdın mudapiyelinişke köngül böləyli. Hayatlıq həmmedin əla.
3: Acayip alamın sarı hikmetleri. Cəmiyyət haqqıdiki ətraflı bilimler bilən təminləb, sizni doğru yolu başlaydıqan qoğulluqdiki paranlap programımız... Sizin ayrılmaz dostunuz.

Hürmetlik radyo amacılar. Oğulluktaki parınla programımızın yaktırıp anışınlarını kızgın karşı alemez. Ben Bilal Cankar. Radyo amacılar. Biz bu kıdım programımızda aval, övgünüş sahibimiz boyunca bəxtlik ayarlarının sıraya mazuluk makalını anladığımız, hınemsi tektimle nöbetteki makalda bozun.

Akıllık anıların hamısı ken korsak, uçuk yoruk ve ağzı tatık buluşunu bilirdi. Bundak boğanda özümü ailesizlikler makin almaydı. Ken korsak anıla asan teşvişlenmeydi. Ayıplamaydı. Kişinin çıkışkak ve temkin tesir verirdi. Özünü çarçatmaydığın anıla asan kakşımaydı. Balalarına izleniş polisini yaratıp verirdi. Ağzı tatık anıla kuşak işlağı kereşip kalmaydı. Yol dışına maslaşıdı ve yol koydu. Cöğrünüz ve perzantınız manımışındak erken kömürlük aile muhiyatı teşna. Ken kursak buluş. Erkıtım aile bilen kesipinin temponluk meselesi tılgı elinsa, köp kısım kişiler vakit başkuruş ve iş ünümünü östürüşünü oylaydı. Lekin dünyada mutlak temponluk bulmaydı. Fakat tallaş, ehmiyet bir işli buludu. Fınca barlık işlada yetti ülüş prinsipine emel kılıp, öz turmuşunu helili yengilletti. Tazlıkını bir tal çaşma tapan mıgıda kılıç korunmaydı. Pakis körünsülü bol diye deydi. Tamakını öyde itimendep turvanmay, bazı sırtın buyrutup özgeç temlerden huzurlanıdı. Balı terbiyesi de ziyade teşvişlenmeydi. Balının cismani ve ruhi cihetteki terakiyat kısmani ve ruhi cihetteki terakiyat düşünüş ve kabul kılıç ruhi haleti bilen balının özüp yedilişine hemra bozam, balılarım en sağlam halette özüp yedilidu deyip karaydı. Dervaqa önümsiz teşvişlengenden köre ruhi haletiken korsak karak bozsa tekimi bakitik boğul buludu. Özünü çarçatmaslık. Balılığa çoğun boğanda özüge has boşluğu buluşka, erken azadı muhitka, öz küçünün sınav bakışkı yendiludu. Balılığını hededin ziyadı katı tutuvanmay, olağı yeterlik boşluk

ise ola özlerinden zaten demeki ihtiyaclık işgeldikini bilerleydi. Bala terbiyeleşte kişiler harıklılık iz kalıp kakşaydı. Armanı tuşluk derman bulmaydıgan çağlağımı buludu. Bu çağda mükemmel, noksansız buluşunu talep kılışımızdan hacet yok. Muvafık derecede horurluk kılıp özümüzde arım aldırışını bilişimiz gerek. Oğrun anıla işini balılağı taşlap verip, işinin yakış bütken bütme geldiği gibi her vakımmaydı. Oğrun anıla bire işki yoluksa balının fikirini sorap, olağı özü karar kılışını öğütüdü. Oğrun anıla özünün öz biyetlişine ehmiyet verirdi. Özü ve balılanın öz biyetlişinden okşayışlı muhim işgeldikini bilirdi. Ağızda tatlıq buluş. Ana, ailede kabiliyetlik boğan seri balısı şunca horun bop kalırdı. Balının öyde heşkandak iş bilen kar bombaydı. Hemme işini anısının

Radyo uçlar. Yukarıda Ögünüş sahibimiz makale ne diye kıtınlar sunduk. Tövende bir nafşanlaydı. Nafşanken programımızdan sarkılmaz bunları devamlı diye kıtınladı buludu.

radio anlayıcılar. Dövende kanun tüzümün biri sahibimizde sayahatçı karting otomobili haydab otomobil egisinin eğer yarılınışını kaltırıp çıkardığı mavzuluk dilo misalını anladığımız.

چای اکس ایلگر کیم بولا یتکتن بالنس دیت داوالندی. کیان من تاشک زخمی سبب لک ارگانیک روی توسل غوچراب با حالش آرکدک روی میپتک دریجسی تودنچ دریجی دب بکتلدی. یعنی بر قدم نخ دعوادا صوت مکمیسی ترپدن اختلاف حرکت اقتدار یوغ دب قانون بوچی جاگارلندی. صوت مکمیسی چای اکسنم جورسی لی اکسنی اونان وسیس قلب بکتدی. 2025 yılı işkinci ayda Li Ekiz, Çay Ekiz'ki vakal eden Yo Ekiz üstüden ürümçü nahiyelik Xalık Sot Mekkemesi'ki dava kılıp Yo Ekiz'den davalanış kıracı di. Roy ziyan teselli pulu katarlık ziyanlarını tölütüp yer işine talep kıldı. Yo Ekiz cevapkarlıkını üstüge el işine red kıldı. O mında kardı. Çay Ekiz, Karting Abdumobili'nin ilgisi buluş süptü bilen bana bir hatarlık boyunca terbiyeleş elip bağımıdı. Ya ki Abdumobili'nin meşgulat kaidesi Adem çekilmesi belgelimiz kadarlık aşkışlık kuçurlarını uxturmadı. Onun üstüge menin karting otomobilini kanunlu xilap aldı haydab yolga çıkışım bu komandallık kıldı. Şuna hadisinin yüz bir erişi de eşekisinin herkete xeyim xatargi özü iyi buluş bulup akıvetigi özü mesul buluş gerek. Sot mekimisi sot kılıp monolarını tekşürüp inikledi. Çay ekiz ticaret kılavatkan karting otomobili kömül etiştürü alakadar tırmaklarının tasdikidini ötmegen. Öz aldığı ticaret kılışık tabi. Onun üstüge adet ticaret kılıdgan yol liniyası topu yol. Bu diyalogdaki diyalogu çetişlik otomobil, karting otomobil boğaşka, katnaş başkuruş tarmıqı kobal kınmaslı kuturuş namısını çıkırıp, diyalogu çetişlik otomobilinden özlerinin başkuruş dairesine girmeydi kalıqını aydınlaştırgan. Yau X'nin Sibir motorlu katnaş vasısına haydaş kinişkisi babılıp, haydaş asasi bilimlerini hazırlıgan. Sot mekimisi sot kılıp mında kardı. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin hak talep kanun desturunun 1165. maddesinin birinci tarmığı da mında belgilengen. Hatalık ötküzüp başkalarının hak talep hukuk menfaatine ziyan yetküzgen hareket ilgileri hukuk çekiliş cevapkarlıkının üstü geliş gerek. Bu diyaloda Karting Abdumobili'nin ilgisi çay ekiz, Karting Abdumobili'nin taş yolu çıksı bombaydıqalıkını bilip durup, Eşkandak bir hatarlık tedbiri kullanmayan ahvalda Karting Abdumobili'nin arka sandıkıda oturup Yo X'nin yolga çıkıp aydışıgı komandallık kılan. Onun özünün yardımış akıbeti kilip çıkışı da

ойлады дайым көре алдыған паразит құрт кеселігінің алдын алыш ва жоқ етіш. Бірінші. Көп көре алдыған паразит құрттарының түрлері ва кеселік аламеті. Тән сәртіде пайда болатын паразит құрттар. Тән сәртіде пайда болатын паразит құрттар қойның тән сәртіде, бас қысмында яки бұрын бошлығында оқшымаған дәрежеде зиян жеткізеді. Қойның юңы көплеп төгіліп кетеді. Тері қызырып ішейді. Yallıqlanıdı, yerindaydı. Adette salca, kana, koy çivini katırlıkla köp uçuraydı. Salca. Salca adette parazit hocasının ten sırtıdı yaşaydı. Parazit hocasının kenini şorap, ya ki tiyerinin kepeklerini, jungini yap ayet geçirdi. Bunun bilen parazit hocası da uzaklık yetişmezlik, tiyeri yallıqı katırlık alametle körülüdü. Eğer boğanda parazit hocasının hareket ıktidarı da Devrilik paylaşınış ahvali görülüdü. Onundan başka salcı çekiş yeryanı da leymo kesili, orman mıngı yalluğu, salcıdan yukudugan gemorak kızıtma, esveli kezik katarlık adem ve çarvı ortak yukumlanıdugan keserlerini payda akılıdı. Salca 6'dan 32 celsiye gradus şaraiti yaşay alaydı. Köpünce çatkallık, ormanlık, bakımcılık fermisi, yaylak ve kotandı payda buludu. Pesil karakterlik kesellik hesaplanıdı. Et yaz, yazda hava temperatürsü yukarı, öl yığın köp, muhitinin nemliki yukarı boğanda salcı köple payda buludu. Koy topu asalı yukumlanıdı. Eğer vaxtıda baykımay, vaxtıda tedbir kullanmasa, ken külemde tarkılıdı. Kana. Adette kotır kanisi ve kıçıkak kanisi köprek görülüdü.

bu asıslıkı bu kıl kana hareket kılığında paydaklıdığan mekanikilik gıdıklanış ve koynun bu kıl kana acırtıp çıkarğan madıq bolğan sezgörlük edin boludu. Kotır kanısı keçide hareket kılığından boğuşka yukumlanğan koylada kündüzü keserlik alameti yengil boludu. Keçisi eğirleşidu. Kıçıkak kanısı. Koylada kıçıkak kanısı payda boğandın kiyen koynun terisini acılap yap oyman kıp koydu. Hem oyman içige tukum tuğudu. Asıslık koynun baş kısmı, kulak tüvi, cavgiyi, köz kuyruk katırlık oraları da parazit yaşaydı. Eğer vaktide davalımsa, cavgay şelvereş, iştahası tutuluş, bargan siyer oruklaş, kulaktan yırın ekip kakaş peyda buluş, kulak anlamasız katırlık akıbetle ekip çıkıdı. Keyince pütkül bedenge tarkılıp, koy tinesizlenidu. Koyla öz ara birbirini çileydu, terisi kakaş bağlaydı. Kızırıp, şişip, yalıqlanıdı. Teğerinin ilastikliği tövelleydi. Kana adette sık, nem orunlu yaşaydı. Roşan pesil karakterlik bulmaydı. Temperatura 17'den 31 celsiye gradus boğanda nemlik 70% boğandı yaşayalaydı. Şuna öl yığın köp, ava nemlik yok.

diagnoz koyalım. Diagnoz neticesine asasen doğru işletiş, ya ki işletmezlikini bekçi gerek. Üçe yolu da parazit yaşaydıgan kurutla. Yepçi kurut. Yepçi kuruttan yukumlanan boğsa, kere astıgı okul kılış, ya ki doğru yüzüş arkalık davalısı buludu. Yepçi kurutuna yoktadıgan doğardan avi cünsu,

Boşi gün sonu her kilogram ten ağırlıkıga 0.3 miligramdan yaki Zoşa mizuanı her kilogram ten ağırlıkıga 7.5 miligramdan tayarlap her 7 günde bir kıtımdan o da 2 kıtım işküsü mü buludu. Yepçi kurut köpünç tokulma içi de nefes yolu da hem üçe yolu da para hazırlanıdı. Doğru ünümünü aşırış için doğrunu amalba yem bir işten ilgiri işküzüş gerek. Okul kılınıdığan doğru ne küştüm burun okul kılsa para zıt kurutun yok dışı ünüm yakışı buludu. Çünkü gündüzde koylanın hareketi köp buludu. Doğru okul kılınğandan kiyen koynun teni de tez tarpılıdı. Koynun tenideki parazit kurutunun ve hareketi küçüğüydü. Bunun bilen parazit kurut ne? Tekimi ünümlük yok atkılı buludu. Tas mı kurut? Tas mı kurut ne yok dışta? Lüşav liu en ne? Her kilogram ten ağırlıkıga 60'dan 70 kilogramdan tayarlap bir kıtımdılı iş külse. Ya ki bir kuyu tondan her kilogram ten ağırlıkıga 75 miligramdan tayarlap bir kıtımdılı iş külse buludu. İşki azaladı parazit yaşayan kurutla. Şorguç kurutun yoktuş üçün Liuşan Arlüfenni her kilogram ten ağırlığından 100 miligramdan tayarlap bir kıtım iş külse buludu. Bu doğrunu iş küzgendin kiyen koylanın içi sürüdü. Şuna teni aciz koyga bəmeslik gerek. Onundan başka Binliu ben mizuadan her kilogram ten ağırlıkıga 20 miligramdan tayarlap bir kıtım iş külse ya ki Şaulüfenden her kilogram ten ağırlıkıga 4'ten 6 kilogramdan tayarlap bir kıtım iş külse buludu. Jukurku doğrularının içi de aldın kısı asıslık leçinka ve kısmen yetilgen haşaretini yoktudu. Kiyen genç kıl doğru bolsa yetilgen parazit kurutunu yoktudu. Kandaki parazit kurutla. İnak diagnoz koygandan kiyen şöğe çoğuncağını her kilogram ten ağırlıkıga 5'ten 7 miligramdan tayarlap muskulunun çoğunkur katlımıga 2 günde bir katımdan o da 3 katım okul kılsa. Ya ki Akapolin'den 5%'lik eritmesini her kilogram ten ağırlıkıga 1 miligramdan tayarlap teri astığı 3 katımı bölüp okul kılsa buludu. Destepki 2 katımlıkını 2 saat ağırlık kaldırıp okul kılış. 3. katımlıkını 24 saatten kiyen okul kılış gerek. Akapolin asallı sezimcallık reaksiyesi payda akıllıdı. Şuna bunu okul kılıçtan ilgiri 0.1%'lik adrenalin den 10 milimetrini teri astığı okul kılıp gözetkenden kiyen bir normallık görülmese ondan okul kılısı buludu. Onundan başka serih pigment ne fizyologilik tuz suyuyla aralaştırıp 0.15%'den 1%'lik eritme tayarlap her kilogram ten ağırlıkıga 3'ten 4 kilogram miktar boyunca vinadın okul kılısı buludu. Ehvali yığırra koylağa 2'den 3 gündür kiyen yani bir kıtım okul kılış lazım. Ehvali yığırra koylağa 2-3 gündür kiyen yani bir kıtım okul kılış lazım.

yoğunluğucular. Vakit nasıl tüven bizden bu kadınki Oğuluk'taki paranla programımız Mışa'da ahırlaştı. Bu kadınki programının muhariri Batgül Salih, mesul muharir Ahad Abdurrahim, nazaretçi Amine Muhammed, riyasetçi Bilal Can Kağar. Hayır hoş dostlar, selamet bulunla. Kiler katımlık programımızı görüşeyle.

de o öz hiç huylanıp hiç kimge gap kınmay hocursağa bekinip olattı. Şundaq çağladı kıynanam, onunla bir vaxt tamak yegüzüş, doğru iç yürüyüş üçün paypetek pop getirdi. Rana Gül, ne miyiniz ba? Keşik tamak itey diyen? Nereğiniz ağırıydı? Yaksız amırak suyu sılan tamak itey mi? Onun hocursa aldıdan üçüncü red cevapsız kayttım. Kıynanamdan bağırdan kızımını yolupla aldım de, ana, Rana Gül'ün tamak yegüsü yok o şeydi. Ben bir öyüge çıkıp aramımla alay. Digence öz öyümüzge çıkıp gettim. Muşu kemgeç kıyın anamgı bundak örmezsizlik kıgınımla okumaydım. Ama şu

Şu gün geçte baş korsaklı yetip kaldım. Onunla bir çağda çoğun öyden kırıpla bir kap tamakin ağanca sırtkı çıkıp getkinini sezdim. Belkim şu iş üçün kapı boğam ikin. Yok ey, onda demez. Çünkü ben ertesiyle hemmeylerini tamakı çakırıp o işlerini bombağanı çıkırıp etmedim bu. Tezden balinem öz onun kimlerini teyarlayıp iş kaldığı çıkı. Hiyallarımın ayığı çıkmazdan akşam idaresi gün nöbetçilik kıgılık etken yerimden işik tüvüde turaplı kıgan şu buyruğu bilen çöçüp gettim. Kızımdan bir neçkor kime bilen yögekini, özümden kol somkisini elip işik aldığı çıkınımda tamak çekip durgan yerim kolumga lap pıtı bir karab etkenden kiyen öyge kirep balının böşkünümü açıktı da optimobilinin arkı sandukakı saldı. Bu yıl yurdumuzda kumboranlık avarayı yenili köp oldu. Optimobil aynikiden sertiki topçangı tolgan havaka karab kutu özümden şu haldaki besiremcan kalbimini körü vatkandek bulattım. O optimobilini ilgirkege okşaşmaydıgan tez sürette haydab yarım saatki kanmayla bizden çoğun oyunun aldığı ekilip toktidi. Kök rengdi sarılangan, yuvan kulüp selingan dervazımızgı karap mı koymazdan ners gereklerini yenimdülü koyup hudu birerde tutuvalıdıgan dek aldırabdı getip kaldı. Bolu vatkan bu işlağı karap gangırap kele vatattım. Kızımla beşlerimini sörtüş üçün kagas izledim. Uhla vatkan kızım şu hamalla oygandı. Ve közlerini çimçıklatkın içe bana ümçeyip baktı. Bultur kışının taza kahırdan pilleri tokulgaşka soğuk ötüp getişiden ensirep onu iki aygıç tala düzge elip çıkmağın yeduk. Şunla aşkım iken o hazır talağı çıksıla aptaptık küllerini demeyle koyay. Hazır gıdak tumanlık külledim o közlerini açanmay kalattı. Ensirmen balam çoğun boğanca onşulup gidido. Bunun tatısı mı o küçük de şundak idi. Evet yaz, yaz külleri de hoşlanan balıları aptaptı oynasa bu balam derek sayısında közlerini kısıp balılağı şümşüp karap oltırattı. Memiş ocağlada onundan bek ensirgen. Lekin çoğun boğun içe onşulup gitti bana. Küçük çeğidi gün nurdun kokkaşka mı bana hazır gıcı közeynik takıp yürüşkü könüp kaldı. Deydi kıyın anam. Közeynik ne kışı vaktada mı takaydıken siz? Dünyanı öz gözünüz bilen köygen bozsunuz. Bunun huzuru başkıcı bulattı. Deydim ikimiz yürüp atkan çağladı. Heh, ahmak. Közeynikim bu aşkıla. Seni tekimi be huzur köreleyim ben emes mi? Eğer bu közeynik bulmadan bozsa, ben sana hıcıl bu parayı alamdım. Bu çakı hatta közlerinin nurda küyüp kül boğan bulattım. Yalgancı, ta yıllık şu közeynikini takıp edip bana kargaş başka kızlağımı mağarıp yürgensiz. Hey, mümkün bu. Közlerimge körünüdüğünü, fakatli sen, fakat sen özün. Beni bundak yaplarınızı aldığını dudayıp, hamkı yalkın bana. Kini göremez. Bat yakında sen benim muşu közeynik közlerimge aşık bop kalısın da, benim adımımge ailinsen. Onda kasan iş nerede? Deydim tatlı kızlada yürgüm oynap dursuma onunla kasten kıydım. Şu günlerde onun telefon numarımını benim adımım diyen namilen saklı vağınını bildim. Destlepte bu adliğini ataştın onca ola razı bulmadım. Onunla başka yigitlerinin söyleyen kızlarını cananım, muhabbetim, varlıkım da patıgınıgı okşaş, benim çıraylıkım, vapadarım deyişini, eş olmağandım o amırkım deyişini arzu kılattım. Ama bara bara bundak ataşkımı könüp gettim. O da onun kışı vaktımı kar güzeynik takıp yürüyüşüge, lazığı öştürüp açıklamak yeşigi könüp getkendekla. Sen benim adımım, fakat benimle. O toy üzükini barmıkımı selip atkan şu dakikada kulak tövümde anlangan bu ataştan kutu ömürümde anlap bakmıgan sihirlik günü anlap atkan dek ocağıyıp bir tatlı mez kuşluk çömgen idim. Doğru, ben senin adımım. Fakat seninle adıgım kilerdi. Ama hıcılıktan özümle tutu alattım. Belki onunla tikilgen cüp gözlerim. Çeksiz muhabbet içi de ünsiz şevirli avatkan levlerim. Bu çap oğan da o depme oylugan idim. Epsos, yakından bu yan ikimiz arası da çoğun bir han payda bulu atattı. Bu handan ya o, ya men halkıp ötüşküp etinanmayı vatkan dekiydik. O yakından bu yan fakat hizmet bilerle aldıraş idi. Men her gün geçisi balımın beş kütüvüde, tünginimde o işhanısı da ismini koşup işleş bilen idi. Cephasıgı yarışa o yakında teşkilinin itiraf kılışına yerişti. Kalamdan ötmeydiğini o nemiş kımanı bundak muameli kıladığandı. Heyledin bu yan, canımını kıynağın bu suallarının cevabını tepşipa zihnim yetmedi.
Kızımını bağırımı besip, çapınımın peşi bilen tekimi Mekkem yöğünümde dervazının iki tarafıgı yastılgan semut orunduqta oldurup, onu emetişke başladım. Her kıtım kızımını emeti batkanda, anamını yadım kalattım. Şu taptı gəm güzarım anamı bolgan seğinişem, baykı uvalçılıklarım bilen koşulup, közlerimden yamğur kebi yaşlanı aktırmaqtı idi. Anam hayat boğan bolsa, şik tövbe de bundaq boyun kısıp oturmasaydım. Eş olmağandı yerimden, zadı kaysı sevelikim üçün, bana bundaq muameli kılsan dəb qoxmay sorar idim. Yaşlarım, kızımın 120 tamğan idi. Bu əmdi imiştin toxtap, zeytun uruqçısı dək kiçek, qar közlerini bana tikkini çıxarap yatattı. Onu bağırımğa teximi Mekkem bastım. Kudu bu dünyada muşu balımdan başka, eş kandıq bir yölen çüküm, yıkınım yok dək.

vatandaşlarımı izlep ulanın köylerine para kendi kokum tiyakım yok. Şu tapta özümle iyisi terpeden taşlı edilgen it müşüktek bir çaresiz vatattım. İset. Onun benim adımım sen. Hem beni mengü özüm ige diyen yalanlarına işen geldim. Deliğimge bu yerde yığılıp oturgunumunu gördüğün adam yok idi. Bugün gidekşen bir günü mahalledikilerin hepsi sodalı kılıç için bazarı barattı. Her haftanın düşenbisinden ta ki seşenbisi gece gahi öyümüzden etrafıdaki bağda alma, örük, neşbüt, behi, aynullahının şahlarını çatıp perviş kısa gahi özet yergan köy tatlarını otap yığıldaki koylanın suyunu kem kınmay ulanın etrafıda çörgülep durduğun adam için bu şembe Allah'ıydı bir gün bulattı. Ögey anımız dadamdan 20 yaş küçük. Sağlam, tetik ayal boğaçka, dadam ikisi üçcaklık toksiklet bilen her şembe pazarı berip, yüzü bağını yap, ağızı bağını elip kaytış yaptı. Şuna biz muadette yekşembe günü dadamını yoklap gelettik de, ola alınlık günü biz üçün pazarıdan ekegen uşak yemeklikleri eğiz tek geç, dadam bilen muğundış yaptık. Özümüzden bakt yaşa vatkanımız ne? Yakşı turu vatkanımız ne? Eşimizden ağırtı vatkan kıyınçılıklarımız ne? Zinhar etmeyittik. Doğrusu biz oylamayla etkan hizmetki küçükkini köngülsüzlük ailedeki uşak ciddeller üçün dadamdan keç gündüz gam yap uxlamaydığını ögey anamdan anlığandan kiyen demeydiğin buluşkan yeduk. Eğer dadam şu taptaki alımını köse çokum ki menden bek azablandığını yenik idi. Yıkıvatkan topa tekimi küçüğü vatattı. Bazardan yangan kolum hoşunla toksikletlerine haydigence yenimden ödüp getetti. Ulanın kim işkellikige, bazardın nemilen elip katkallıkkı kargudek hepsilem yok idi. Kiçi çağlarımda dadan, eşek arvesi bilen apırılgan şu bazardaki şerinleri ekip durduğan göçkerde. Dokmuştu ki penzidi mohurka, gazır satılgan putu aciz kişi. Bes bes de hangrışı vatkan eşeklerinin, tohtumay müra vatkan koykalılarının sürelleri bilen kulakka ünkirmeydiğen çarvımal bazırı. Üstü kızıl rehledi yapılgan supuladiki rengaren kiyin keçekle. Kaşları osma koygan kızla. Ulanın kendinden ergip yürgen cigitle. Balılanın oyuncaklarını birbirge köz köz kılıçları. Erlanın buğday, konak bahasının özşigi boğan talaş tatışları. Kaynam taşkınlık dolgan şu menzire yedi hem köz aldığında. Bugünkü günde her kim öz işi bilen aldıraş. Menin şu taptaki halimini sorgu dek hiç kim yok. Öydikiler yok miken balam? Şundak digiden bilen kayınanamını görüp ciddikli oğrunumdan durdum. Dadamla pazarlık ketken okşaydı. Ha nimbosu yokken eğer boğan bosa kudula nimet etme kalattı. Turun öyge keteyli balam. Şok yap bilen kayınanam kolumdaki kızım ne? Yengem balının böşkünü aldı. Ben hudi hatalık ötküzgen bala onısının keçürmeki erişkendek tartınıp kula ulanın kendinden ergeçtim. Nem buluştun la balam? Bir çıraylı kızınla boğandı emdi bunda kıp yürmen la? Kaynanamgı hiç neme demedim. Ben bilettim bana nem boğandı ne? İnim sizini bekle örmetleydi o sanırım. Onun dek bağırı yumuşak erdin bire eskilik gelmeydi o dep oylayım ben. Çokum oturanla da bire ufkuşmazlık boldi. Onu da yakşarak çüyendirin. Reyhan hedem Abdülmobil Haydigeş bir monç terbiye kıldı. Çoğun öyge kâginimizde öyünün iç kaynam taşkalık çömgen bulup yerimden öy ocaklık bop getken akı hedilleri balı çakılarını elip çoğun öydikilerini yoklap kâginken. Mekmanhana öyge lıkkıt gelgen tukkalla kızgan parangı çüşken bulup uşak balılarına varan çorumama oylanı bir ağan idi. Kızım, Rana Gül bilen içkinle kol mu kol barılık mı nesanla bop diken? Gönlümde tukkalla menden gep sorap kası kandıkla mendep endiş kalan idim. Yanılı kıynanam, menim kapınımını saldım de başkanı öğü terepkim aldım. Hey, o ne mişkıladı bu öğüde? Kıymır yukarı vatattım. Yerimden kışımdılı samsak akla vatkan kıynanamı kıkan bu gepiden çocuk gettim. Nem bol diye balam, astırak kep kılana. Kızımızda nemi hatalık bak kendisem, tekidi misiniz? Bu balını heş keptin, heş kep yokla tatısının öğüge apırıp koysanız kandak buludu. Nemiş balıkını o özü biludu ana. Jürgümden kapsıp çıkıvatkan açık yığı bilen telengitki kemerini şu yerdili koydum. Kolumdumu yumastan yengemden kolitki kızımını gep sözsüzlü yulup aldım de aşk

Ana öyden çıktım. Demek çoğunluk bu sendeki ha? Kedin kızımız bu öykü üzgülü bambağın. Biz mekman başla bir bekleyen. Bak şu mekmanların hemini çakar. Uladın kızımızdan ailesi dikilerden keçirim sorgan. Uladın kızımızdan ailesi dikilerden keçirim sorgan. Oyluğu çıkışımda kıyın adam şu gepler bilen onun yüzüge bir destek sağladı. Benim kıkalları bu. Muşu uçakçı kolları tepken balı emes doku bu. Kıyın anam onun yüzlerini ıslap közlerge yaş aldı. Kainimden çıkan Reyhan Hedem udulu onun kışığı geldi de. Bu dadamı kızıkken çöpçün ademge koltak yüzüp köylünün yerim kımıgı nafkam. Tenedigine aranladı zaten imiş boldi. Tenedigine aranladı zaten imiş boldi. Ne anlaş üçün cemimeti turuştu. Ya undak boldi ya mundak boldi edep kepanlı kığına. Mehriban Gül'den ötken yeri bolsa biz terbiye kılaydı. Bunda kemmini içimde koysan kesel bup kalısan. Nemi gep bolsa bizge digen. Emmeylen onu benim hatalıkımını devet işge rıgbeten üretti. Memmi köpçelik aldı da hudi eğer hatalık ötküzgen bala tatısının cazasını kütüb atkan dek ünsüz durattım. Bir durup eş nemi karmay hatta balamını mı anmay bu öyge çıkınca ayak basmaydıgan bir ketküm keletti. Yeni bir durup bağ avazım bilen eyte menik sevelik nime edip sorgum keletti. Ama o oyledi ki yoğan törü ki beşini tırap ünsüz durattı. Kıynanan mı yengen mi onu eğiz acıranmedi. Şu günden başlayıp kıynadamının daveti de çoğun öyde durup kaldım. Kıynanam her gün ettiğinde çoğun öyünün udaletki öyümüzge çıkıp onunla naşlılık bir etti. Küçük tamakı ne gibi vardı o? Nimi yaydı, bu doğrusu da hiç nimi değişmektik. Ben bu hiç kim gidip olmaydıgan, hem keçir gidip olmaydıgan şu hatalıkım için peşimde kıyıkla bu öyden ketenmektim. Kessem, ne gibi bir işim, balamı kimden karab bir işi digendek meselele içi vatkan eşi dekli yenek idi. Bazı da bundak, köngümdeki nadın bilen bir yaklık bu yetişini oylaydım. Ama cüret kılanmaydım. Vey, teşlik mi? Öyünüzden aldığı çıksınız. Sizge deydiğen mühim gepa idi. Na kuşluk içi de işgı men işgı teyarlı kılıp atattım. Na tonuş numaradan gelgen telefon bilen çocuk gettim. Yakşım siz, ettiğen gelip sizinle avar kıldım. Hiyeli vakitladım bu yan sizinle hata düşünüp uval mı kıldım? Şunu bir gün hemen gepini sizge deyiş üçün aldığınızı geldim. İşgı aldı da igiz boyluk, kimleri hiyeli yaraşkan çoğun bir çoğukkan turattı. O tonuş tekme kılattı. Ama onu nerede köyünümle ezleyenmeyi vatattım. Amüvi hizmet kıladığınım üçün mekken, her kıl başka dinçilik üçün mesele sorup kıladık Allah'ımı bağıydı. Şuna başta bu çokanını şundak bir işler üçün geldi mekken de boyluğun idim. Ama ondak emestek idi. Ben sizden baştan kuş mektepki savadışınız Ekrem'nin ayalı. İşkimiz toy kılıp 10 yıl sertte belli işildik. Bu ceryanda işkimizden köyümeyken günümüz kalmadı. Ama o yakında tosattılla yurtka kaytıp gelmeyiz deyip duru aldı. 10 yıldan bu yan tutkan öyümüz, aşkan dükkanlarımız şu yerde dursa, onun demiş ki tosattılı bundak deyişini hiç kalımdan ötkizemmedim. Talay red sorup mu, enik bir cevapla erişemmedim. Ahır onun biz toykıgan deslep kiçaklada, sizdek bir savak dişinin yakış köygeligini, sizden onun biz işgeliginizde etkalıkı isim ki geldi. Onun silahının başlangıç mektepte oku atkan çüşken söğürtünlani daim körüşüge iç darlıkım maittim. Ama bu kararı üçün könlüm bek yerim buldu. Digendek 20 günün aldınki günündeki bir düşen bettigen, o yeni ağan abdumobilini heydep sizin idarınızdan aldıdı toktidi. Hayal ötmeyle çıraylık yazangan siz mi idarınızdan çıktınız da onun abdumobiliği oldurup şeherki mandanla. Bu işini görüp varlık kumanımın rast işgeligini bildim. Derhal yerinizden hizmet oranı verip onunla bu işlerini yipidin yanı sıkıcı ettim. Şu çağda rastlı özümle tutulamaptı ben. Siz mi bir ayol kişi? Oyla bakın ha? Ben onun yancıkıda tört denginin tayini yok çakıda tekken. Hem de bugünkü dek loben sanalgını da bana vapasızlık kısa bunu kötürenmeyim ben de. Ayolun kinki geplerini anlaşkı mağdurum yetmedi. Bir deli köz aldım karangulaşkan dek. Tanlaylarım kurup, jekilip getirdiğen dek. Astağını cayımda oldurup aldım. Aslında o Ekrem Gattek'nin ayol iken de. Başlangıç mektepte bir sınıfta okuyan. Ah pişmak, çoğu küçük. Ama şunçilik kepsiz bir bala, hudu köyü gülü uzak boğan kinonu ısligendek, köz aldımdan hıra şira ötmekteydi.

işlerle uzak yıllar boğuşka mı? Onun mektepten kaçıdığan, balılarını bozak kıladığan kepsizlik eden başkanı isimge alamadım. Ama otları mekteplerde okuyan çağlarda, her yılki yazlık tatilde onun bilen uçuruşup kaladığalıkımız isimdeydi. Mahalledeki adaşlarım bilen, zaranızı çeçki teriş, şunçelik könüllü kişiydi. Zaranızının kızıl, serik çeçki bilen huddi, hını yapkanda kızıl rengi kirgen tırnaklarımızni, barmaklarımızni neç günge çoğuyu yetişki gözümüz kıymaydı. Onun tenimizge singen hididen mesuş buluşattık. İteklerimizge terip gelgen çoğda kızıl çeçeklerini onalarımız oylanın künge yerge yeyip, tücüpülep kurutattı. Kurgan çeçekini setişinden huşluklığa yap doğru gelmeydi. Şu çağlarda atanısı küçük vaxtada katnaş vakansıge uçurap tügep gitip, çoğun datısı bilen kalan Ekrem'den otur mektepte okumay. Üççaklık toksikletini haydap yürüp, mahalledikilerden pahta, konak, gülü kaklarını seti verip yürgenini bilettim. Kiyinki küllerde o bizden zaranızlarımızın meseti vardı. Her katım soğadılaşkınımızda onun bizden zaranızı çeçkimizini yığırrak ölçegenini, başka dostlarımızdan cıkırak pul beygenini bilettim. Hata hesapladınız mıyken balam? İki yerim koyunu artık bir yerip siz. Degin dedi anam bir günü o tutkuzgan bir yüyen beş moğluk bir tutan pulunu sanıvaş. Hata emez, hazır baha östü. Degin dedi o ve şu haman kozupağa, pahta, kuruk yel yemiş, kahve besilgan üçcaklık toksikletini küçep eydiğin içe yenimizden ketip kalan idi. Onun şu çağdaki lakıtı yük besilgan.

ataydıgan, davamlıq tirişqi ündeydıgan hämir ayımızdan bolışı baxtımızdan başlanış iken. Babam tügep gitip, yurtta meni yölgidek eş nümem qalmadı. Şunun bilen, başka cahide tirişçilik kılış üçün şehərge gittim. Şehərde onun bilen tanıştım. Dəslepte iş başlığında yancıqımda pulunun tayini yok idi. O bana rıqbet verdi, medet boldi. Şu günü onun əslini unutmaydıgan, babanın qadırını kıladıgan yaxşı bir ər işgəlikigi qayılıq içi de olağı teximi bəxt diləb xoşlaşqan idim. Mən o işlerinin səbəbini bildim. Yerimnin atağınsı kiçik vaxtıda tügep getkeşke çoğundatısı onu bekip çoğunqağan iken. Əmliyyatda onun çoğundatısı mı, özünün çoğundatısı emezken. O başkalar tarafından şalib etilgen balı bulup çoğundatısı onu bekip ağan iken. Sizin idarınızdaki bireyle bu işlerini inik bilidiken. Şu günü o şu kişi bilen görüşgülü berip kaytışı da sizini uçurdup şehirge ağış getken iken. Gerçi erim, muhabbetin nemelgini bilmeydiğen güdekçeği de sizin yakış köygen bozu mu? Ama hakiki sögünün mensini o ben bilen taptı. Bu onunla emez, benim onun sizin yakış köygen. Ama sizdek okuğan şaraydı yakış kızgınmaz kemmeydiğalık sebebiden öz könlünü bildirenmeyi bu yurttan ketken iken. Bana bu o daim körüdüğen söğret. Ayağının koledeki renkleri öngüp ketken söğretten söget sayesinde bir top uşak balının otursa da külümsirep oturgan hasiyet muallimine asallı isimge aldım yo. Özümle heliyle test taptım. İşki öğrümü çeçi aldığı taşlangan. Kızıl könlülük kız, ben idim. Hem de közüm Ekrem'ni izdavat attı. Bana taptım. Aldın kıratı turgan cuğu kiçek, serik çayşlık, közlerimi yumulup kalan bala şu Ekrem kaltak idi. Bu suretini erim, on neçe yıldın beri yeniden yeri kınmay, hodi kirindaşlarının suretini köygende köydi. Bu kıttım onun yurtka kaytıp gelişte çantori velişini çokum siz bilen uçuruş üçün dep oylap onundan rencip kaldım. Şuna yılkı günü ettiğinde onu mağarap yörgendim. Şu çağda Ekrem işkinlarının belli şehirge ketkinlarını görüp özümle pekatla tutuvalanmadım. Şuna eriniz arkalık bu işlerini halkınmakçı boğan idim. Eriniz gibi bu işler dediğimde onun etrafı da birine hizmet işi hatta başlıkı mı bakken? Onun gepini tınşıganca mağdursuz nip gedi otattım. Süre tutkan kollarım yine titreydi. İşkilimiz bəxtlik ayalakimiz. Eriniz benim hatırcam buluşumu verdi bəgən. Rastlı hatırcam gidip yenili şu şehirde yaşaydıgan bulduk. Ata anam yaşınıp kaldı. O kaytip çoğunlardan haber alımız deydu. Demisim o bu yurtta muşu söğretten başka tartışıdıgan yakınlarım yokken. Hem de bu söğretini siz gibi yerey. Yeni titre avatkan kolumda turgan. Ben deki bugün tuncerep körü avatkan bu söğretini bana mı lazım emez demekçi buldum. Ekilin ha? Kaçaladı yanımızda geldiyken yerim kolumdaki suretini yulupla elip ot yaktı. Dakika içi de külge aylangan şu suretinin külünümü kış yamalı uçurup getti. Şu tapta özümle muzluğan dek eskılı batattım. İllik bir kol kolumla çıngıt sıktı da ayalının kışıdan beni yetileple elip mandı. Onunla hoş demekçi bulup kendimge burulgan idim. Onun gözleri de oynavatkan şadımallıkını görüp demeyli koydum.

qeyranlar çeşmili universal programımız bu şeyde ahırlaştı. Bu kıdımki programının muharriri ve riyazetçisi Bilal Cankar, Mesul Muharrir Aykız Ahmet, Nazaret Çetilşat İsmail. Xeyr xoş dostlar, selamet bulunla, kiler kıdımlık programımızı görüşeyle.

0: qalma.
1: Öyde yalğız qalganda işini taqap ulturunla. Natunuş kişilerge işenmeğla.
0: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamağla. Çüşüp ketiş qalıpı ba.
1: Torğı bir xatar çıkıp, şahsi itinlani yaxşı saklanla.
0: Balıların bir xatarlıgını qoldap, emmi yerde ulağı gəmxorluq qılaylı. Medeni qatnaş, siz bizge hemra.
2: Qatnaş bir xatarlıgını keunumuzge püksek, bəxit ve amallıq bizge daim hemra buludu.
0: Medeni qatnaş, siz bizge hemra.
3: Yolda Xi Jinping yadroliqidagi partiya markaziy komitetining atrofiga texmi zich uyushib, jongochi zamoniy yo'llashtirish musobaqasida go'zal Xinjiangni texmi yaxshi qurib chiqayli.
4: Yezi kentlarini gullandirish strategiyasini yo'lga qo'yib, yezi kentlarini kasblar orqali gullandirish, ixtisosliklar orqali gullandirish, madaniyat orqali gullandirish, ekologiya orqali gullandirish, tashkil orqali gullandirishga turtki bo'layli.
5: Yoshirin apet, ot aptining filtsi, mas'uliyat, bexatarlikning ul teshi. Ot apti yoshirin xavfini tugitib, hayotlik va mol-mulk bexatarligiga kafolatlik qilayli. Otdan mudofiyalanishga ko'ngil bo'layli. Hayotlik

vaqtning menga ato qilgani yuzlarimdagi qo'riqlarni bo'lib qolmay yana pishib yetilgan idiya, turmush turgan jasorat va hayotga kulib qaraydigan pozitsiyadan iborat. Hurmatli radio anglovchi do'stlar, atigalikingizga xayrli bo'lsin. Sahar kuylari programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Mikrofon oldida riyosatchi do'stlar Abduvali Mutallib. Bugun 2026 yil 5 ayning 22 kuni juma. Oldi bilan stansiyamizning bugun bir kunlik programma o'rinlashtirishi bilan tanishib chiqaylik. Saat 7'de başınış müzikisi verilip Səhər Küyləri programması anlatılıdı. Saat 7'den 30'da Küyləri Cəmgahi programması. Saat 8'de Qumul Xəbərləri programması. Saat 8'den 15'de Dövlət Ortaq Dilini Kündə Ögünəyli programması. Saat 8'den 30'da Şincan Radio Televiziyası.

Radyo Televizyon Stans. Saat 16'da Köyler Cemgahi programması. Saat 16'dan 30'da Uçur Közneki programması. Saat 17'de Rengdar Çeşmeler Universal programması. Saat 18'de Anla Yaşlı programması. Saat 19'da Hayırlık Sefer Katnaş Kızlık Liniyası programması. Saat 20'de Çoğun Kanayi Teşvikatı programması. Saat 20'den 15'de Devlet Ortak Tılını Kündü Ögüneyli programması. Saat 20'den 30'da Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Keşli Haberler programması ulap anlatılıdı. Saat 21'den 30'da Kumul Haberleri programması. Saat 21'den 45'de Sanat programması. Saat 21'den 50'de Kuğuluktaki Paranla programması. Saat 22'den 45'de Kumul Haberleri programması. Saat 23'de Rengdar Çeşmeler Universal programması. Saat 24'de Bütünküllük anlatışlarımız ahırlaşıdı. Dosa yukarıda stansımızdan bugün bir küllük programı uğrulaştırışı bilen tanışıp çıktık. Hem de Alican Aksop'u Katarlıqla icrasıdaki Söygü Bağda namlıq naqşı nedik tanlağı sunumuz yaktırıp alnıqa islam.

keltirib chiqarib, beden suyuqluğunun miqdarı eşip ketish ve toqulmalarda suluq ışık payda qilib, yürek ritmi tekşi bulması qatarlıq yürek meselelerini keltirib chiqarib, yürekinin yükünü yanımı iğırlaştırıp etdi. Yürek keserlikinin kuzguluş xayabını aşırıp etdi, hatta hayatka xayab yetkizdi. Ondaqda tuz ve yotni qanchalik istimal qilish kerak? Dünya Sağlık Teşkilatı kuramığı yetkililerinin gündelik aş tuzu kabul kılış miktarının 5 gramdan eşip ketmesini tavsiye kılgan. Sağlam Cungu herkete 2019-2030 yılgıcı bolğandı mı, Cunglarının gündelik aş tuzunu kabul kılış miktarı 5 gramdan eşip ketmesini teşebbüs kılgan. Yotluq tuz toğırsadaki hata qarashla. Birinci hata qarash. Yotluq tuz çoqum yot toluqlaydı. Durgun kişiler korumu korganda yotluq tuz işlesila bedenden yeterlik yotqa erişişige kapanetli qılgıl buludu tep qaraydı. Lekin emeli ahval ondaq adi emez. Yotluq tuz tərkibideki kali yodatının xüsusiyeti ancı muqim emez. Yokuru temperatura, nem ve kislatalıq mühitte asallı parlanıp getidu. Eğer kızdırış usulunu kullanıp tamak etkende yot koşulgan tuz kıskığını 20 minut içinde yot miktarının 20 ekip getirdi. Kızdırış vakti 1 saatki yetkendikken yotsuz

Hürmetli radyo almış dostlar, emdi ailelerde kanı yoktuşunun əbcəl çağrısını sözləb verimiz. Tozansıman kanı insanlarda ziyade sezgürlük keselini peyda kıladığan en köp uçuraydığan kanıdır. Ularının ten şekli küçük bulup atın 10'dan 5 mm'e çekildi. Türleri bir kadar köp bulup bunun içi de öğü tozansıman kanısı bilen tozansıman salcının insanların sağlamlığı bulgan münasibeti enziş. Ula öğü içige kankülemde yoşurungan bulup kilem, safa, matras, yutkan körpe, ava tanşıgışının süzgüş tori katarlıq çaylarda köp görüldü. 1 gram çan tozan içi de en köp bulganda 10 mingden artık tozansıman kanı yaşaydı. Tozansıman kanılarının ilmi aldığını iliş ve olanı kontrol kılışta tövendeki birkaçı noktaya ehmiyet veriş gerek. Öğü içi nemlikini kontrol kılış. Tozansıman kanı nisbi nemlikteki 55%'in yokur bulgan naçar muhiti yasaşkı maskeledi. Şuna öğü içinin kurgak buluşuğa, şamal ötüşüp duruşuğa kapalatlı kılganda tozansıman kanılarının köpeşini körünerlik tizgirlikil buludu. Yokur ünümlük çan tozan sömürgüş. Yokur ünümlük mikrodançılık süzgüş toru seplengen çan tozan sömürgüş işletken de tozansıman kana ve onlarının çıkarındıları katarlık anafeylahtoginini ünümlük sömürelaydı. Kararlık yuyup duruş. Kirlik, yutkan kipi, yun ediyal, tivetlik oyuncu katarlık tokulma boyumlarını kararlık yuyup tazlap duruş gerek. 55 Celsiya gradustun yokur bulgan ısık suğu çalap yuganda mutlak köpsandaki tozansıman kanılarını yokatkıl buludu. Onunla başka hava tanşıgışının süzgüç doğruğa çan tozan ve kanılar yığılıp kalıdığan bulup onu mu kararlılık tazap duruş gerek. Tonglu diş. Suda yuyuş kolaysız bu.